Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından, TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Haluk Aydın ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımıza bir Kırşehir türküsüyle başlıyoruz. Al Yanak Allanıyor. İsmail Altunsaray sizinle.

Atıcı ve Celal Kayalıer'den alınan Erzurum türküsünü Arzu Akmeşe söylüyor. Bir sandığım vardır sırmadan telden.

0: TRT Türkü.
1: Aşık Maksut Feryadi'den alınan türküde Nurullah Akçayır'ı dinleyeceğiz. Kim bilir?

evler bizimkinden daldadır. Senin gözün adam aldadır. Başım yasta, gönlüm yine sendedir. Kurbani Kılıç'tan alınan bu Kars türküsünü Kenan Tuna söylüyor.

Bir Seher Yeri programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Haluk Aydın ve ben spikeriniz Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzde size veda ediyoruz. Yürü bre yalan dünya. Mustafa Eke sizinle.

Türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Funda Akyol. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapan Irak Başbakanı Ali Zeydi ile Ankara'da bir araya geldi. Erdoğan, Bağdat yönetiminin Türkiye'ye petrol ihracatı ile ilgili yaptığı önemli teklifi duyurdu. Irak Başbakanı'nın, Türkiye'ye günde 1 milyon

Baril petrol verebiliriz dediğini açıkladı. Erdoğan, terörsüz Türkiye mesajı da verdi. Her iki ülkeye ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkaracağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ahbap soruşturmasıyla ilgili ilk kez değerlendirmelerde bulundu. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor, hukuk zemininde gerekeni yapacağız dedi. İkinci iletişim şurasında konuşan Erdoğan, kutuplaşmadan medet umarak ellerindeki imkanları devlete karşı kullananlara fırsat vermeyeceklerini vurguladı. Yeni Parti Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında mecliste yapılan kapalı grup toplantısında grup yönetimini belirledi. Daha önce CHP'nin meclis başkan vekilliğini yapan Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Yeni Parti'de de aynı göreve getirildi. Parti meclisinde olmayan Seyit Torun, Turan Taşkın Özer, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat da grup yönetiminde yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çalışmalar yoğun mesaiyle devam edecek. Mecliste Perşembe günü kapalı grup toplantısı yapılacak. Cuma günü ise Merkez Yönetim Kurulu toplanacak. MYK'nin gündeminde hem kurultay takvimi hem de il başkanlıkları düzeyindeki değişimler olacak. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında 14 ünlü ismin ifadesi alındı. Şarkıcılar Gülben Ergen ve Hayko Cepkin'le gazeteci Uğur Dündar ve oyuncu Elçin Sangu da ifade verdi. Gülben Ergen, Gazze için verilen konserin gelirlerinin akıbetini bilmediğini söyledi. Uğur Dündar ise üzgün olduğunu ama özür dilenecek bir şey yapmadığını belirtti. 2020'de Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma genişletiliyor. Soruşturmada tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Tutuklu bulunan Tuncay Sonel, Gökhan Ertok ve Şükrü Eroğlu'na ise 4 yeni suçlama yöneltildi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Hazar Denizi'nde İran gemisine düzenlenen saldırıyı görüştü. Sybiha, saldırının kasıtlı olmadığını söyledi. Arakçı, İran'a verilen zararın tazmin edilmesini istedi. Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret yapılıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'la bir araya geldi. Rum tarafıyla da görüşen Guterres, bugün BM kontrolündeki ara bölgede üçlü görüşmeye katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile Beyaz Saray'da görüştü. İki lider, Rusya ile barış görüşmelerinin yeniden başlatılması konusunu ele aldı. Zelenskiy ve Beyaz Saray görüşmenin verimli geçtiğini açıkladı. Soykırımcı Netanyahu da Beyaz Saray'daydı. Görüşme basına kapalı düzenlendi. Ortak basın toplantısı da yapılmadı. Katil Netanyahu görüşmenin iyi geçtiğini iddia etse de Trump'ın hiç paylaşım yapmaması dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı 5 gündür vurmuyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini iddia etti. Bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var dedi. Tahran ise bunu yalanladı. ABD ara bulucularla mesajlar iletiyor ancak müzakere yok ifadesini kullandı. Japonya'nın güneyinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var. Binalarda hasara yol açan deprem nedeniyle ulaşım aksadı, binlerce hanede elektrik kesintisi yaşandı. Yurt genelinde hava sıcaklıkları bugünden itibaren düşecek. Birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek. Doğu Karadeniz'de 3 gün boyunca yer yer kuvvetli sağanak yağış da bekleniyor. Meteoroloji 14 il için sarı kodlu şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu nedenle orman yangınlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. Yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım dedi. Haberleri dinlediniz.

0: Kraliçe Türkü'de sabah.
1: Günaydın efendim, hoş geldiniz. Yeni bir günün sabahında yine İstanbul Radyosu'ndan sizlerle birlikteyiz. 29 Temmuz 2026 Çarşamba gününe bugün uyanıyoruz. Hepimiz için sağlıkla, huzurla, iyilik ve güzelliklerle geçecek bol şans dolu, bereket dolu yeni bir gün olsun. Efendim beraberliğimiz 3 saat sürecek. Her zaman olduğu gibi yaklaşık 3 saat boyunca Anadolu'muzun çeşitli yörelerinden derlenen türküleri sizler için yayında seslendirecek sanatçılarımız. Hem TRT radyolarının birbirinden kıymetli, değerli seslere hem de türkülere gönül veren isimler yine sizlere seslenecekler. Unutulmayan yorumlar ve sevilen türkülerle 3 saatlik zaman diliminde sizlerle birlikteyiz. Kerem Bulut, Burhan Cengiz, Pınar Kundakçı Temel sizlere eşlik edeceğiz bu çarşamba günü sabahında. Hepimiz için aynı zamanda keyifli bir birliktelikte olsun diyelim ve türkülerle yol almaya başlayalım. İlk yöremiz Isparta Yalvaç olacak. Sanatçımız Makbule Kaya, Ali Canlı'nın Havva Canlı'dan derlediği türküyü okuyacak. Kuyunun Sereni.

Gaye Aksu'nun sesinden dinledik şu Akkuş'un Gürgenleri. Efendim türkümüz Ordu Akkuş'tan yöre ekibinden Şener Gök'ün derlemiş olduğu ezgiydi. Dünden kalan isteklerimiz vardı. Sözünü verdiğimiz ilk saatte yayınlayacağımızı söylemiştik. O isteklerden biriydi. Sizlere sunmak istedik Gaye Aksu yorumuyla. 7.15 saatimiz İstanbul Radyosu'ndan canlı yayındayız. TRT Türkü'de sabah programı devam ediyor. Beraberliğimizi paylaşan dinleyenlerimize, henüz programımıza katılanlara bir kez daha günaydın, hoş geldiniz diyelim. Yeni bir günü karşılıyoruz. Uyandığımız gün 29 Temmuz 2026 Çarşamba, haftanın 3. günü. Şimdi Mersin Silifke'ye gidelim. Silifke sallaması olarak da biliyoruz Hüseyin Saydan Cavit Erden'in derlemiş olduğu bu türküyü. Sizler için rahmetlik sanatçımız Ahmet Turan Şan yorumuyla sunmuş olalım. Açıl ey ömrümün varı bağdı sabah olmadan, has bahçenin gonca gülü sararıp da solmadan. Thank you.

İstanbul'umuzun türküsüydü Kavak'ta Turna Sesi var. Sizler için Neslinay Çınar seslendirdi Sadi Yaver Ataman'ın türküsünü. Saat 7.25'i gösteriyor. İstanbul Radyosu'ndan yayınımız devam ediyor. Birazdan karayollarındaki son durumu aktaracağız, raporu okuyacağız. Yolda olan dinleyicilerimize güvenli yolculuklar dileyelim efendim, kazasız belasız yolculuklar. Dediğimiz gibi birazdan yol raporu var, sonrasında yine türkülerimiz devam edecek. Şimdi sanatçımız Ülkü Beşgül'ü bir Kars türküsünü de dinleyelim. Muzaffer Sarı Sözen, İsmail Başaran'dan derlemiş. Kemanımın telleri, gezdim gurbet elleri, öyle yadıma düşmüş yarın tatlı dilleri.

0: Yol durumu.
1: 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü itibariyle karayollarında son durum şöyle. TEM otoyolunun 0'lı 3. kilometreleri arasında Gazi Osman Paşa Kavşağı Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Akşemseddin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılacak. Çalışmalar süresince kuzey yol platformunda gece saatlerinde bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılacak. Gündüz saatlerinde derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanacak. İzmir-Aydın otoyolu Tabakhane ve Tepecik Köprüsü İzmir istikameti 0'la 1. kilometreleri arasında sağ ve emniyet şerit trafiğe kapalı, trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. 22 Temmuz 2026'da çalışma başlamıştı. Artvin-Erzurum yolunun 0'la 37. kilometreleri arasında 20 adet tünel ve güzergahlarında bordür temizlik çalışması ve drenaj sistemleri çalışması 31 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Sabah 8 ile akşam 17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapalı, ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak sağlanıyor. Niğde-Pozantı otoyolunun 1 ile 2. kilometreleri arasında Eminlik gişelerinde serbest akış sisteminde çalışma yapıldığından Niğde-Pozantı istikameti 1 numaralı şeritten sağlanıyor. Iğdır-Tuzluca yolunun 22 ile 25. kilometreleri arasında Kemer ayrımı Burdur il yolunun 5 ile 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları var. Kütahya-Bozüyük yolunun 0 ile 1. kilometreleri arasında Kümbet-Yeniköy kavşağı yapım çalışması nedeniyle trafik akışı kontrol

0: kontrollü olarak veriliyor ve Tokat-Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. İyi yolculuklar.
1: Yol durumu.

Sarı saçlarını deli gönlüme bağlamışım, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev...

Ev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor Mihriban. Efendim, yol raporunun ardından yolculuk halinde olan dinleyenlerimize bu güzel türkünün eşlik edeceğini biliyoruz. Abdurrahim Karakoç'un dizelerinin, Musa Eroğlu'nun notalarının ve Şükriye Tutkun'un da yorumunun. Beraberliğimiz sürüyor. Saatler 7.37'yi gösteriyor. İstanbul'dan programımız devam ediyor. Hatırlatalım, sosyal medya üzerinde pek çok dinleyicimizin iletisinin de yer aldığını görmeye başladık. Sıradaki türküyü seçen dinleyenlerimiz, TRT Türkü dinleyenlerine bir günaydın, merhaba demek isteyen dinleyicilerimiz istekler saat için mesajlarını göndermeye başladılar efendim. 8 sonrasında hava raporunu hemen okuduktan sonra iletilerinizi değerlendirmeye başlayacağız. Bu güzel türkülere ortak olmak isterseniz buyurun sosyal medyaya. Şimdi İbrahim Can'la devam ediyoruz. Bir İzmir türküsü. Ela Gözlü, Benli Dilber.

Kız bahçende gül var mı? Dalında bülbül var mı? Çok güzel bir Kastamonu türküsü dinledik. Yılmaz Arsoy'dan Adnan Ataman derlemiş. Sizler için Barış Akpınar okudu. Efendim 7.45 oldu saat. İlk bölümün son çeyreğine artık giriyoruz. İlk saatimiz yavaş yavaş sona erecek. 8'de hava raporunu okuyacağız. Bilgileri paylaşacağız, bugünkü sıcaklık değerlerini. İlişkin ve sonrasında da istekler saatimiz başlayacak. Lütfen yazmaya devam edin. Son 2 saatte sizlerden gelen iletileri okuyacağız ve türkülerimizi armağan edeceğiz. Şimdi sanatçımız Aysun Gültekin yorumuyla bir Kayseri türküsü dinleyeceksiniz. Hayri Karamete'den Ankara Devlet Konservatuarı derlemiş. Ahtım olsun konuşmayayım kızınan.

Bahçelerde biberiye dedi Özcan Özger, Kırklareli'nin türküsünde Aşık Ali Tamburacı'dan Nida Tüfekçi'nin derlemiş olduğu türküde dinledik. Saat 7.54, şimdi bir türkü daha gelecek. Ardından hava tahmin raporunu okuyacağız ve sonrasında da istekler saati başlasın diyeceğiz. Kırşehir'den bir türkü, rahmetlik sanatçımız Turan Engin, rahmetli andığımız Neşet Ertaş'tan derlemiş, sizler için Gülşen Kutlu seslendiriyor. Bağışla sevdiğim hakkı seversen, gel ağlatma beni eller içinde, hep bizi söyleşir bu devri alem.

0: hava durumu.
1: Saat 8, hava tahmin raporunu veriyoruz. Meteorolojik görünüm bugün için şöyle. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Sinop, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu ve Giresun çevreleriyle Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizin beklenen hava sıcaklıkları bugün için şöyle: Bursa ve Çanakkale 32, İstanbul 30, Kırklareli 31, Afyonkarahisar 28, Denizli 37, İzmir ve Muğla 36, Adana, Antalya 43, Burdur 32, Hatay 36, Ankara 28, Konya 28, Eskişehir 30, Nevşehir 26, Bolu 27, Zonguldak'la birlikte Düzce 28, Kastamonu 25, Amasya, Samsun, Trabzon 27, Rize 28, Erzurum'da 28, Kars 27, Malatya 35, Van 31, Diyarbakır 42, Mardin 40, Siirt 41 ve Şanlıurfa 42 derece.
0: Hava durumu.
1: İşte sizin saatinizdeyiz. Saatler 8'i 2 dakika geçiyor. Gün 29 Temmuz 2026 Çarşamba. Bir kez daha TRT Türkü'den, TRT Türkü'de sabah programından sevgiyle selamlıyoruz sizleri. İstekler saatindeyiz efendim. Sıradaki türküyü seçen dinleyenlerimiz ya da gönlünden bir türkü geçiren ve dinlemek isteyen dinleyenlerimiz, TRT Türkü dinleyenlerini bir merhabayla, günaydınla selamlamak isteyen dinleyicilerimiz sosyal medyadalar. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasında yer alıyor iletiler. Dinlemeye başladığımız türkü de iki dinleyicimizin seçimi. Turan Akman Erkılıç Eskişehir'den dinleyicimizin ve Akif Kırgız'ın Manisa Kula'dan tüm dinleyicilerimize selam olsun. Mevlam birçok dert vermiş türküsünü istiyoruz, yayınlarsanız mutlu oluruz diyor dinleyenlerimiz. Hemen ilk sıraya alıyoruz ve işte İstekler Saati'nin açılış türküsünü bu türküyle, bu güzel ezgiyle yapıyoruz. Malatya'nın türküsüdür, Kemal Çığırık'tan Nida Tüfekçi'nin derlediği. Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş. Bu tükenmez derdime neden ilaç vermemiş? Zalim ağlatma beni, derde bağlatma beni, gülüp sızlatma beni.

Şıkır şıkır hareketli bir Konya Bozkır türküsünde dinledik Erol Köker'i. Kemal Koldaş, Yılmaz İşleyici'den derlemişti. Gezdim Karaman'ı, gördüm Konya'yı. Efendim İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Beraberliğimizi paylaşan bazı dinleyenlerimiz sosyal medyadan da bizlere katılıyorlar. Sıradaki türküyü seçiyorlar. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfası sizlerin. Efendim sadece istekler değil, programımızda türküler dinlendikten sonra teşekkür iletilerini de görüyoruz. Turan Bey diyor ki çok çok teşekkür ederim. Rahmetli Kemal abim çok severdi. Daldım gitti. Tüm yitirdiklerimizi rahmet, saygı ve özlemle anıyoruz. Mevlam birçok dert vermiş türküsünü istemişti dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Efendim teşekkür iletinizi de paylaştığınız için. Fevzi Şahin Kahramanmaraş'tan yazıyor. Şiirin ve edebiyatın başkenti. Tescilli UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş'tan. Merhaba, sıradaki türkümüz emeği geçenlere, programda emeği geçenlere armağan olsun. Çok teşekkür ediyoruz Fevzi Bey. Veli Karataş, Esabil Çolak, Sinan Ergen, Fevzi Şahin, Musa Durmuş ve Veli Karataş için de sıradaki türkülerimiz armağan olacak. Dediğimiz gibi Facebook, X, Twitter, Instagram sizlerin. TRT Türkü sayfası Kayseri'de Veli'den Yusuf Öztürk'ün iletisini de gördük. Mustafa İçer hayırlı sabahlar, hayırlı günler diyor. Ali Yöntem Bucak esnafı için istemiş sıradaki türkümüzü. Durak Çağatay hayırlı sabahlar diyor. Erzurum'dan selamlamış. Yaşar Köksal Ankara Çubuk'tan merhaba. Bahçede birbirinden güzel türküleri dinlemenin keyfini yaşar. Bu güzel anları bizlere yaşatan İstanbul Radyosu Sabah ekibine çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Sizin her daim seçiminiz TRT Türkü olduğu için. Muttalip Koçap Sinop Ayancık'tan yazıyor. Tülin Aşın Zonguldak'tan selamları var. Selahattin Balkan diyor ki Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den merhaba. Uzun yol tır şoförü arkadaşım Ferdi Batuhan Soysal ve çok değerli TRT Türkiye ekibin için istiyorum. Yollarda bizi dinleyen pek çok dinleyicimiz var. Kazasız belasız yolculuklar efendim. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Armağanımız olsun bu güzel ezgiler. Siz yolculuktayken, yollardayken biz eşlik edelim sizlere. Şimdi Neriman Altındağ'ın sesinden dinleyeceğimiz, ki unutulmayan yorumlardandır, bir Kütahya türküsü var sırada. Hisarlı Ahmet'ten Nida Tüfekçi derlemiş. Meşeden gel asürmeli meşeden, dolan da gel dam ardını köşeden diyecek Neriman Altındağ bu türküde.

Unutulmayan yorumlardan biri de Nazmiye Özgül'dü. Manisa, Alaşehir'in türküsünde dinledik Cengiz Akmeriç'ten. Ahmet Sezgin'in derlemiş olduğu çay içinde ot bitmiş. Kuzular yayılsın diye Alim de kakül kestirmiş. Kızlar da bayılsın diye. Efendim İstanbul'dan yayınımız sürüyor. Yavaş yavaş 1,5 saatimiz geride kalıyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Beraberliğimizde olan dinleyicilerimiz onlar kimler? Efendim iletileri okumayı sürdürelim. Suna Koçak Didim'den sesleniyor. Selam ve sevgilerini iletmiş her zaman olduğu gibi. Pek çok sanatçımıza, pek çok türküye olan övgülerini de sevgilerini de yazmış. Ekibimize olduğu gibi. İsa Kıran Eskişehir Odun Pazarı'ndan günaydın. Aydın dedi. Kahramanmaraş Afşin'den selamları var. Mehmet Turan'ın Namık Uras bizim Nidebor'dan dinleyicimizdir. Ve az önce de dedik ki ya yolda olan pek çok dinleyicimiz var. Onlar kimler? Erzincan yolunda dinliyoruz sizi demiş Emine Erol Kösüre. Eşim Şeref Bey, yeğenim Yalçın için sıradaki türküyü istiyoruz. Ortak olmak istiyoruz. Hayırlı yolculuklar efendim. Sağlıcakla varın, sevdiklerinize kavuşun inşallah diyelim. Ve Esat Kabaklı'nın sesinden bu güzel Malatya türküsünü sizlere armağan etmiş olalım. Fahri Kaya'nın türküsüdür. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Halk Müziği Müdürlüğü derlemiş. Çiçekten harman olmaz, yar derde derman olmaz. Darılmış güle bülbül gelip dalına konmaz.

Nasıl güzel bir Mardin türküsüdür. Bahar geldi, gül açtı, bülbül yerinden uçtu. Şu benim deli gönlüm başıma bir dert açtı. Bedri Orcan'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü Sema Kaya Doğan'dan dinledik. FM 8.33 oldu saatimiz. İstanbul'dan beraberliğimiz devam ediyor. TRT Türkü'de sabahta sizlerleyiz. İletiler ardı ardına ulaşıyor. Sadece istek değil, dediğimiz gibi teşekkür mesajları da geliyor. Elazığ'dan bir teşekkür mesajı geldi. Okyar Demiray dinleyicimiz diyor ki Fahri Kayahan'ın türküsünü keyifle dinledik, bir Malatya türküsü sunmuştuk Esat Kabaklı'dan az önce, çok çok teşekkür ediyoruz, ne kadar güzel oldu diyor, var olasınız sizler de efendim, çok teşekkür ederiz. Erdoğan Oktay yazıyor Ayas Yumurtalık'tan. Ayhan Çat bizim İstanbul'dan dinleyicimizdir. Bu sabahta sizlerleyiz. Şükür kavuşturana iyi ki varsınız. İyi ki türkülerimiz var demişler ve pek çok TRT Türkü dinleyicisine armağan etmişler. Berlin'den günaydın dedi Malik Yapar. Hayırlı sabahlar. Nevzat Akı Yozgat Güzelli Köyü'nden, İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan, Ahmet Kiraz İzmir Selçuk'tan mutlu sabahlar. Sıradaki türkülere armağan edelim. Turgut Eren Eskişehir'den, Abbus Bakır Hatay Antakya'dan yazıyor. Eşi ve çocukları için bir türküye ortak oluyor. Mehmet Yüzlü Zonguldak Çaycuma'dan, eşi Gönül Hanım için istemiş. Rıza Yakın Bafra'dan, Onur Gündoğan. İyi sabahlar, sıradaki türkü annemle bana armağan olsun. Ekibinize emekleriniz için çok teşekkürler. Gününüzün harika geçmesini dileriz. Çok teşekkür ediyoruz Onur Gündoğdu'ya. Selamlarımızla ve sevgilerimizle diyelim. Bizim dinleyenlerimiz arasında, sürekli dinleyenlerimiz arasında yerini alıyor. Bir başka dinleyicimiz Gürol Seçil Kara, güzel bir çarşamba sabahı Muğla yatağından sevgiler demişler. Şimdi sırada güzel bir Muğla türkümüz var. Muğla Ulay'a gideceğiz. Size ve sevdiklerinize armağan edelim Gürol Seçil Kara çiftine. Sanatçımız özel gönlümü rahmetle anıyoruz bu türküde Rıza Zorlu'dan. İstanbul Belediye Konservatuarı'nın derlediği türküyü dinleyelim. Bağlamam var, üç telli.

Efendim bu türkülerle birlikte saatte 8.39'u gösterdi. İstanbul'dan programımız sürüyor. Uyandığımız gün, karşıladığımız gün 29 Temmuz 2026 Çarşamba. Temmuz ayı da vedasını yapıyor yavaş yavaş. Hemen Instagram'a dönelim. Ümit Sağlam Dinar'dan yazdı. Mustafa Çatlakkaya, gününüz aydın, gönlünüz şen. Bereketli olsun. Aladağ Eyner Köyü'nden, Başpınar Yaylası'ndan selamlar. Ümühan Bulat, günaydın TRT Türkü dedi. Bir dinleyicimiz ismini göremiyoruz lütfen. Lütfen kullanıcı adlarınızı okuyamıyoruz. İsimlerinizi de yazınız. Mutlu huzurlu günler diliyorum. İyi yayınlar. Sıradaki türküyü size ve ekibinize armağan ediyorum. Ordu Mesudiye'den selamlar. Seyde Alas Adana'dan yazdı. Eşi Zübeyde Hanım ve çocukları, torunları için seçti. Almanya'dan pek çok dinleyicimiz var. Münih'ten bir dinleyicimiz Mükremin Bayram. Sıradaki türküler Sivas Gemerekli hemşehrilerime armağan olsun. Manavgat'tan Özcan Gönen bizi dinliyor. Konya Bozkır Karacaardıç Mahallesi'nden Şükrü Tahran. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal ailesi adına ortak oluyor. Acıpayam Kelekçi'den Hatice Ünal. Giresun Esbiye Cibril Mahallesi'nden herkese merhaba diyor. 7'den 70'e Hasan Beşirli sıradaki türkümüzün taliplerinden. Kasım Baştürk Bartın'dan yazıyor. Diyor ki çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyenlerine de armağan ediyoruz. Özgür Aldemir Mersin'den, Tekin Koluçolak Ankara'dan, annesi Döne Hanım için istiyor Berlin'den, İsmail Yalabık. Yaşar Tan Doğan Balıkesir Edremit Tuzcu Murat'tan günaydın. Övgünüz için çok teşekkür ederiz Yaşar Bey, sağ olunuz. Zonguldak'ta yaşayan çocuklarım, torunlarım için istiyorum. Sizin sayenizde türkülerle güne dinç ve güzel bir başlangıç yapıyoruz her sabah. Sağ olunuz. Oktay Kar, hayırlı sabahlar Malatya'dan. Zübeyde Hanım İskenderun'dan. Meryem Dingil de İskenderun'dan dinleyicimizdir. Bu güzel programla bütün dertleri, sıkıntıları unutuyoruz demiş. Yunus Şen Ocak Denizli'den sesleniyor. Eskişehir'den Gürol Yavuz. İskilip'ten Recep Bodur. Osmaniye'den Fahri Özdemir. Bayram Gökçen Fethiye'den yazıyor. Selahattin ve Yıldız Erzi Çifti Adana'dan programımızın takipçileri. Ümühan Bulat günaydın. Saraycık Ünye'den, Buruncuk Mahallesi'nden merhaba. Eşim Yakup Bulat için sıradaki türküyü istiyor ama pardon, Hüdayda'yı istemişsiniz, Fidayda'yı istemişsiniz. Bir bakalım süremize uygunsa neden olmasın. İzmir Bayraklı'dan merhaba diyor dinleyicimiz. Eşim Betül ve Fazıl Ahmet sıradaki türküyü istiyoruz dediler ve armağan ettiler aynı zamanda pek çok dinleyicimize. Şimdi önce Beyhan Karslı bir Muş türküsünde, Muazzez Türing'in türküsünde sizlere seslenecek. Mektebin Bacaları diyecek. Ardından da İlker Gökkaya'yı Aşık Mahzuni Şerif'in türküsünde, Kahramanmaraş'ın ezgisinde dinleyeceğiz. Güvenme dünyada malım var deyip.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Efendim bu türkülerle birlikte saatte 8.52'yi gösterdi. İstanbul Radyosu'ndan yayınımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız, sabah 7'den bu yana. Siz kıymetli dinleyenlerimiz aynı zamanda sosyal medya üzerinden de paylaşımlarınızı gönderiyorsunuz. Bakalım hangi dinleyenlerimiz sabah 7'den bu yana radyolarının başında ve bu programda Yılmaz Can Türk Fındığın başkenti Giresun Esbiye'den cennet vatanımın güzel insanlarına selamlar, sevgiler demiş. Ve Murat Odabaşı'nın satırlarına denk geldik. Söze dökülemeyen duyguların sazın telinde dile geldiği toprağın ve insanın ortak sesi türküler. Sevincimizi, kederimizi, sevdamızı, tarihimizi, yaşayışımızı anlatan canlı bir hafıza gibi her biri. Günaydın kıymetli şahsınız nezdinde, değerli yayın ekibinizi muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz sabahımıza demiş. Horon'dan halaya, bozlaktan zeybeğe, renk renk, motif motif, her yöreden ezgilerle yeni günü karşıladığımız olağanüstü güzellikte bir program TRT Türkü'de sabah. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Yeni gün sağlık, bereket, güzellikleri getirsin. Bir türkü istemişler, şu Dirmil'in çalgısı türküsünü hemen süremize bakalım, ardından da yayınlayabilirsek sizlerle paylaşalım. Teşekkür ediyoruz ve hemen sıradaki türkümüz için sanatçımız Emel Taşçıoğlu'na kulak veriyoruz. Sazalca'dan çıktım.

9:02 oldu saatimiz. İşte bu istek türküyle 3. ve son saatimize başlamış olduk. Burdur'un türküsüydü şu, Dirmil'in çalgısı. Hale Gür yorumuyla sizlere ulaştı. Efendim artık son saatimizdeyiz, son bölümdeyiz. İstanbul Radyosu'ndan birlikteliğimiz devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfası sizlerin mesajlarıyla, paylaşımlarıyla dolu. Ayten ve Alper Mosmos kardeşler de keyifli yayınlar diliyoruz. Selamlar demişler. Sıradaki

Türkiye'ye ortak oluyorlar ve Samsun Atakum'dan sevgi selamlarıyla katılıyor Dilek Aykaç. Güne TRT Türkü ile başlayan tüm türkü dostlarına, eşim Mehmet Emin'e ve tüm sıradaki türküyü isteyen dinleyicilerimize armağan olsun. Bir teşekkür geldi Ahmet Uzal'dan. Bugünkü türküler için sağ olun diyor. Selahattin Özdemir hayırlı yayınlar diliyorum. Niksar Yeşilkaya Köyü'nden sevgiler, selamlar demişler. Sanatçımız Soner Özbilen'in sesinden dinleyeceğiniz Nevşehir Ürgüp'ün Ürgüplü Refik Başaran'dan alınan türküyle programımıza devam edelim. Ayvalı'nın Karataşı diyecek Soner Özbilen.

sanatçımız Bülent Aslan'ı Ordu'nun türküsünde dinledik. Fındık toplayan kızlar fındık dalda kalmasın, iyi toplayın kızlar başakçılar çalmasın dedi. FM Karadeniz'in türküleriyle devam ediyoruz. Sevgili Sıdık Tavukçu, Sıdık Hanım bizi İstanbul 4 Levent'ten dinliyor. Ve Gülnaz Malbastı Delen memlekete gelmesine çok az bir süre kaldı. Bu güzel türkülerle sizleri karşılayalım. Memleketinizin türküsüdür. Yeni çıkay yeni derelerin ormanı, sevdalıktan kesildi dizlerimin dermanı diyor Zehra Ganioğlu.

Ergül Aksoy seslendirdi Ben Giderim Batum'a. Sinop'un türküsüyle artık Karadeniz turumuzu da tamamladık. Dinleyicilerimizden Ordu Korgan Yeşilyurt Mahallesi'nden selam göndermişti Kazım Yakışan. Arkadaşı Kamuran Kur'an'a armağan etti. Sıradaki türkülerimizi Zeki Özceylan Alanya'dan yazdı. Nazife Cantürk Giresun Esbiye'den selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Isparta'dan Uğur Heybeli, İbrahim Gümüş Anamur'dan, Ahmet Göğebakan Konya Bahçesaray Köyü'nden, Mehmet Çay Muğla Kavaklıdere Çatak Mahallesi'nden, Kayseri'den, Zonguldak Çatalazı'ndan, Remzi Demirci'ye Fethi Fidan'a ve Nail Coroz'a armağanı Bekir Gültekin'in, Trabzon'dan selamlar yolluyorum dedi Ali Aydoğdu. Tahir Gündoğdu Balıkesir'den, Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten, Ali Yavuz hayırlı yayınlar dilekleriyle demiş. Turgut Akbaş çocuklarım bu Burcu, Nurullah ve Ozan için çalarsanız mutlu olurum. Acı Payam Kelekçi'den Hatice Ünal günaydın demiş. Rasim Salçık Orhaneli Altıntaş Mahallesi'nden selamlar. Çalışma arkadaşlarıma ve sevdiklerime gelsin. Kayseri'den Mustafa Telli yazdı torunları adına ortak oluyor. Kocaeli Darıca'dan İhami Uyar bizi dinliyor. Antalya'dan Coşkun Bakan, Halil Albayrak Samsun ilk adımdan. Terme Kozluk'tan Osman Köz, Fatih Çelebi Kahramanmaraş'tan. Sağlık, mutluluk, huzur dolu güzel bir gün diliyorum dedi. Fahri Özdemir Osmaniye'den, Sezgin Daş Demir Denizli'den, biricik kızım ve eşim için çalar mısınız dedi. Yaşar Özdemir Kütahya Tavşanlı'dan bizleri takip etti. Antalya Elmalı Ovacık Köyü'nden tüm dostlara selam olsun diyor Ali Gündoğdu. Tuncel Erol Eskişehir'den iyi yayınlar dileklerini paylaşıyor. Manisa Şehzadeler'den Salih Kurt, Bursa'dan günaydın TRT Türkü, TRT Türkü sevenler İsmail Hakkı Onur, bu da sizin mesajınız. Mehmet Altan kolay gelsin diyor. Selamlar, saygılar, çok teşekkür ederiz. Akif Arslan Kocaeli Gebze'den, Şaban Günhan Eskişehir'den, Almanya Gelsenkirchen'den Hüseyin Şahin teşekkürler demiş. Ordu'dan Leyla Çabuk, Kemal Çınarlık Esbiye'den, Osman Çokyaman Sabah Şerifleriniz hayırlı olsun Van Erciş'ten dinleyicimizdir. Ömer Akaryalı Sakarya'dan, Abdullah Albayram Gaziantep Şahin Bey'den yazıyor. Muhammed Ateş İzmir'den merhaba demiş. Fehmi Nilüfer, Nazmi Selçuk, Hasan Gülmez, Hasan Hüseyin Sağan için hediyem olsun bu türküler ve Edirne'den Gülten Kaymak da yine bizlere, bütün dinleyenlerimize selamları olan dinleyicilerimizden teşekkür ettik. Programımız Ali İbice'nin sesinden dinleyeceğiniz yöre ekibinden Nevin Akol'un derlediği bir Siirt türküsüyle sürecek. Yastığı kuş düğünden, bir kız sevdim köyünden, gül yüzünü göreyim ölüyorum derdinden.

Sivas Divriği'nin türküsüdür Muzaffer Şahin'in derlemesi, sanatçımız Gürkan Özpeker sizler için seslendirdi. Gitme durnam gitme, yollar ıraktır. Şu halime şu gönlüme bak benim. Bu yabancı eller bana duraktır. O yar vurdu şu sineme ok benim. Efendim biz bu türküyü Sivas Gemerek'ten Ahmet ve Nurhan Kılıç çiftine armağan ettik. Aynı zamanda Sivas Koyulhisar'dan da Serkan Alkan ortak oldu türkümüze. Bir de fotoğraf göndermiş. Hayırlı sabahlar, erik topluyoruz. Kolay gelsin efendim, bereketli olsun. Dinleyicilerimizden Ankara'dan yazıyorum diyor Burcu Hanım. Tokat Zile Yeşilce köyünde canım babam Saadettin sizi dinliyor. Sizden şu dağlar kömürdendir türküsünü istiyor, kolay gelsin demiş. İnşallah bir başka programda mutlaka çalalım efendim. Bugün için programımızın sonuna geliyoruz ama dinleyeceğimiz türkülerimiz de var, eksik kalmasın diyoruz repertuarımızdan. Ama bir başka programda mutlaka çalalım. Selam ve saygılarımızı iletelim sizlere. Veli Bey Mersin Erdemli'den Veli Bayır sıradaki türküyü Mersinlilere armağan ediyor. Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağaoğlu Muz Diyarı Anamur'dan merhaba, sevgilerle saygılarla demişler. Adnan Tığ Giresun'dandı. Sevim Naime günaydın TRT Türkü ailesi, İzmir Ali Ağa'dan selamlarımı gönderiyorum. Halil Zeybek diyor ki TRT Türkü'yü dinleyenlere, çalışanlara, öğretmen arkadaşlarıma, öğrencilerime ve Zeybek ailesine bir türkü bekliyorum. Ali Onar kolay gelsin günaydın demiş ve Emine Yarar da Safranbolu'dan özür dilerim beraberliğimizi paylaşıyor. Instagram'ın TRT Türkü sayfasından okuduğumuz iletilerdi, mesajlardı. Şaban Dişli iyi günler diyor. Sizlere, çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyorum. Sizi dinleyen dostlara armağan olsun. Dürdane Süleymanoğlu Bursa'dan günaydın, iyi yayınlar dedi. Hoş geldiniz. Cabir Şahin Kayseri'den, İbrahim Demir Kütahya Tavşanlı'dan yazıyor. TRT'nin çok değerli personeline armağanımız olsun. Kocaeli Gebze'den, Mustafa Erkılıçoğlu Denizli'den geldik, işbaşı yaptık. Sıradaki türkü tüm dinleyicilerimize gelsin. Ankara'dan Ufuk Erdem, Torkat'tan Sedat Uzun, İbrahim Kabaoğlu Ayvalık'tan, Hüsamettin İlbaz Hatay Altınözü Kozkalesi Köyü'nden, Mehmet Sarıkaya'da Aladağ Adana'dan programımızı dinliyorlar. Coşkun Gök sizler için okuyacak şimdi Tokat Almusun türküsünü. Şu Almusun Dibey'i.

Tunceli'den Cafer Baba'dan Aşık Nesimi Çimen'in derlemiş olduğu bu deyişi Nihat Erdağ okudu. Bu dünyanın devranına aldanma gönül, aldanma. Efendim 9.39 oldu saatimiz. Zaman vedaya doğru ilerliyor. Güler Devay Mutlu Düzce'den yazmış. Annem Sadriye'ye Devay ve bütün anneler için istiyorum. Halil Kasap Kütahya Doğulu Şahköyü'nden selamlar. Sıradaki türküyü Bahattin Demirtaş'a armağan ediyorum. Muhtarımıza. Ali Kurt Bahçeli günaydın hayırlı sabahlar TRT Türkü dostları. Samsun 19 Mayıs'tan Ali Çakır selam olsun türkü dostlarına. Vehbi Aksungur demiş ki serin bir Konya Selçuklu sabahından günaydın herkese. Efendim Emine ikinci çok teşekkür ederim. Sağolunuz efendim övgüler için. Trabzon Çaykara'dan dinleyicimizdir. Sabahımızın neşesi bu programa selam olsun. Gelsin türküler diyor. İyi ki varsınız. İyi ki sizler de efendim ve bu zaman dilimini paylaşıyoruz her sabah sizlerle. Sefai Özdemir Bartın Çayır Köyü'nden Mahmut Kalın. Efendim diyor ki çiçekten harman olmaz türküsü için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Orhan Akalmaz yorumuyla ikinci saatimizde sunmuştuk. İsmail Akgün günaydın TRT Türkü Trabzon'dan selamlar Araklı'dan. Mahmut Üstündağ Isparta Yalvaç'tan yazıyor. Ramazan Kompir Çanakkale Çan Yaykın Köyü'nden Muğla Yatağan'dan Cengiz Tilkioğlu. Cemal Oskay Akhisar Büknüş'ten merhaba iyi yayınlar diliyorum. Davut Güleç Kayseri'den gazeteci dinleyicimiz. Yine her zaman olduğu gibi Kayseri'ye davet ediyor bütün dinleyenlerimizi ve çok da güzel bir tanıtım yapmış. Maya Türköz İzmir'den günaydın, mutlu sabahlar. Hepimize güzel ve sağlıklı bir gün diliyoruz. Şimdi Neşet Usta'nın bir yorumu gelsin diyelim. Yare gidem, yare gidem.

Efendim Sabahat Aslan'ın sesinden dinledik bu türküyü. Yarın da kendisi biliyorsunuz TRT Türkü'de sabah programından sizlere seslenecek. Şimdiden kolaylıklar dileyelim. Az önce Nihat Erdoğan seslendirmiş olduğu Bu Dünyanın Devranına türküsünü İskenderun'dan dinleyicimiz Meryem Dingil bu türkü için dedi ki o kadar çok duygulandık ki eşim Necati Bey çok duygulandı bu türküyü dinlerken, sonsuz teşekkürler demişler. Biz teşekkür ediyoruz efendim, güzel gönüllerinize sağlık. Artık bizim için veda zamanı efendim, bizler gidiyoruz ama siz lütfen frekansınızı değiştirmeyin. Fiday da istemişti dinleyenlerimiz. Kapanışı da Ankara'nın Sadık Ergun ve Bayram Aracı'dan Nida Tüfekçi'nin derlemiş olduğu türküsüyle Kubat'la yapalım. Kerem Bulut, Burhan Cengiz, Pınar Kundakçı Temel sizlere bugün eşlik ettik. Çok teşekkür ediyoruz efendim bunca frekans içerisinde bizleri tercih ettiğiniz için, TRT Türkü'de sabah programını tercih ettiğiniz için var olun. Son türkümüze eşlik edelim. Bildiğimiz bir türkü. Bulguru kaynatırlar, serine yaylatırlar. Bizde adet böyledir. Güzeli ağlatırlar, çirkini söyletirler. Fiday'da da Ankaralım Fiday'da. 500 altın yedirdim bir ayda. Gitti de gelmedi ne fayda. Başını da yesin bu sevda. Hoşça kalın.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Manisa Gördes yöresinden Sırada Sıra Testiler türküsünde geçen sadıç sözcüğü. Sadıçların kaşları, Eminem'in saçları, kurulu yaylara benzeyor Halil İbrahim kaşları, diyor türkümüz. Burada geçen sadıç, düğünde damadın hazırlık sürecinden düğün sonuna kadar yanında olan, ona destek sağlayan yakın arkadaşı veya akrabasıdır. Ancak günlük hayatta yakın gördüğümüz, samimiyetine inandığımız kişilere de sadıç diye hitap edilir. Yani kardeşim, dostum demek gibidir. Özellikle Balıkesir ilimizde çok yaygın kullanılır. Şimdi Cemil Özcan'dan derlenen Baygın Eminem türküsünü Ulaş Kurtuluş Ünlü'den dinliyoruz.

0: dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, mikrofon başında ben Sezin Sor. Bir Kelime Bir Türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir Kelime
2: Bir Türkü. Saat 10.
1: Haberler.
2: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapan Irak Başbakanı Ali Zeydi ile Ankara'da bir araya geldi. Erdoğan, Bağdat yönetiminin Türkiye'ye petrol ihracatı ile ilgili yaptığı önemli teklifi duyurdu. Irak Başbakanı'nın Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol verebiliriz dediğini açıkladı. Erdoğan, terörsüz Türkiye mesajı da verdi. Her iki ülkeye ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkaracağız dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Başkanlığında mecliste yapılan kapalı grup toplantısında grup yönetimini belirledi. Daha önce CHP'nin meclis başkan vekilliğini yapan Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Yeni Parti'de de aynı göreve getirildi. Parti meclisinde olmayan Seyit Torun, Turan Taşkın Özer, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat'ta grup yönetiminde yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çalışmalar yoğun mesaiyle devam edecek. Mecliste yarın kapalı grup toplantısı yapılacak. Cuma günü ise Merkez Yönetim Kurulu toplanacak. MYK'nin gündeminde hem kurultay takvimi hem de il başkanlıkları düzeyinde değişimler olacak. Yurt genelinde hava sıcaklıkları bugünden itibaren düşecek. Birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek. Doğu Karadeniz'de 3 gün boyunca yer yer kuvvetli sağanak yağış da bekleniyor. Meteoroloji 14 il için sarı kodlu şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu nedenle orman yangınlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. Yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım dedi. Antalya'nın Kaş ilçesindeki orman yangını sürüyor. Ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.

0: yapıyor.
1: Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında 14 ünlü ismin ifadesi alındı. Şarkıcılar Gülben Ergen ve Hayko Cepkin'le gazeteci Uğur Dündar ve oyuncu Elçin Sangu da ifade verdi. Gülben Ergen, Gazze için verilen konserin gelirlerinin akıbetini bilmediğini söyledi. Uğur Dündar ise üzgün olduğunu ama özür dilenecek bir şey yapmadığını belirtti. İstanbul Anadolu Başsavcılığı Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında olduğu 6 kişi yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Üniversite hayali kuran adaylar için tercih süreci bugün başladı. Tercih işlemleri 10 Ağustos'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Yükseköğretim kurumları için bu yıl toplam 805.747 kontenjan ayrıldı. Bazı programlarda aranan başarı sıralaması şartı bu yılda devam edecek. Önümüzdeki yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemi yarın başlıyor. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportlarının en az 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibihayla İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Hazar Denizi'nde İran gemisine düzenlenen saldırıyı görüştü. Sibiha, saldırının kasıtlı olmadığını söyledi. Arakçı, İran'a verilen zararın tazmin edilmesini istedi. Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret yapılıyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la bir araya geldi. Rum tarafıyla da görüşen Guterres, bugün BM kontrolündeki ara bölgede üçlü görüşmeye katılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile Beyaz Saray'da görüştü. Zelenski ve Beyaz Saray, görüşmenin verimli geçtiğini açıkladı. Soykırımcı Netanyahu da Beyaz Saray'daydı. Görüşme basına kapalı olarak düzenlendi. Ortak basın toplantısı da yapılmadı. Katil Netanyahu, görüşmenin iyi geçtiğini iddia etse de Trump'ın hiç paylaşım yapmaması dikkat çekti. Japonya'nın güneyinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var. Binalarda hasara yol açan deprem nedeniyle ulaşım aksadı, binlerce hanede elektrik kesintisi yaşandı. Haberleri dinlediniz.

0: benim türküm.
1: Kamber Bağcı ben. Manisa Sokut'taki annem Ayten Bağcı ve babam Hümmet Bağcı için Kursa Fidan'ın türküsünü istiyorum. Onları çok seviyorum.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan Yurttan Sesler programıyla sizinleyiz. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton maisterimiz Fırat Özturan, koromuzun şefi ve sunucusu ben Sabahattin Gülümser, saz sanatçılarımız bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan Ün ve Oğuzhan Turan, tarda Ali Özkan Özcan, kavalda Halil Çok Yürekli, meyve balabanda Ömer Altuntaş, kemanede Cafer Nazlıbaş, ritim sazlarda Murat Kas, Gökhan Mert Erol ve Hüseyin Özdoğan, basta Tayfun Şakalakoğlu. Programımıza koromuzun söyleyeceği bir türküyle başlıyoruz. Uzun olur şu bakırın ovası. Türküyü İsmet Egeli Selçuk Satı'dan derlemiş.

Programımıza Selcan Kökçen Şahin'in söyleyeceği iki türküyle devam ediyoruz. İlk türkümüz Ak Sadeler Giyer Boylu Boyunca, Düğmeler Takıyor Gerdana Varınca, Nasıl Sabredeyim Ta Sabah Olunca. İkinci türküsü Selcan Kökçen Şahin'in Serpil Kaya'dan alınan bir türkü. Al giydim alsın diye, mor giydim sarsın diye.

Sazıyla sözüyle Tuğba Ger var mikrofonda. İlk türküsü Afyon Dinar'dan. Cevizin yaprağı dal arasında, güzeli severler bağ arasında. Sanatçımızın söyleyeceği ikinci türkü Konya'dan. Giydirmişler boylu boylu sevayı, ne sen gelin oldun ne ben güveyi.

Programımız Hakan Ünal'ın seslendireceği iki deyişle devam ediyor. İlki Malatya'dan. Yine vedalaştı dildar yaren, başıma ateşler saçtı gidiyor. İkinci türkümüz Sivas'tan. Sultan suyu gibi çağlayıp akma, durulur gam yeme divane gönül.

Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan bir Kayseri türküsünü Asilhan Doğan söylüyor. Gesi bağlarını dolanıyorum, yitirdim yarimi, aranıyorum.

Sırada bir Yozgat türküsü var. Yine Asilhan Doğan seslendirecek. Sabahın anesen seher yeli mi? Benim gönlüm divane mi, deli mi?

Emrah Koçak şimdi bizi Diyarbakır'a götürüyor. Türkü İzzet Altınmeşe'den alınmış. Başında altın para her gün gelir Pınar'a.

Yurttan Sesler'in sonuna geldik. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural. Ton maisterimiz Fırat Özturan. Koromuzun şefi ve ben sunucusu Sabahattin Gülümser. Ve sal arkadaşlarım. Bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan Ün ve Oğuzhan Turan. Tarda Ali Özkan Özcan, Kaval'da Halil Çok Yürekli, Meyve Balaban'da Ömer Altuntaş, Kemane'de Cafer Nazlıbaş. Ritim sazlarda Murat Kas, Gökhan Mert Erol ve Hüseyin Özdoğan. Basta Tayfun Şakalakoğlu. Koromuz söylüyor, abacıların inişi, saatimin gümüşü.

0: TRT Türkü.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınacak.

Ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Türkiye ile Irak arasında stratejik işbirlikleri için önemli adımlar atılmaya devam ediliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, iki ülke arasında sanayi mülkiyet alanında işbirliğine gidildiğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı doğum yardımlarının hesaplara yatırıldığını açıkladı. Bugüne kadar doğum yardımından faydalanan 1 milyonun üzerinde annenin hesabına 22 milyar 500 milyon lira ödeme yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yabancı plakalı araçların ücretli otoyol geçişlerine ilişkin yeni yönetmelik yayımladı. Buna göre, geçiş ücretleri ve idari para cezalarını ödemeyen yabancı plakalı araçlar borçları

Merkez Bankası Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu hesap sahipliği sorgulama hizmetini geliştirdi. Vatandaşlar e-devletteki uygulamayla hangi kuruluşlarda hesaplarının bulunduğunu öğrenebilecek, hizmeti mirasçılar da kullanabilecek. Ticaret Bakanlığı indirim reklamlarında tüketicinin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini sağlayacak yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor. Buna göre indirim reklamında belirtilen fiyatlar ürünün son 10 gün içerisindeki en düşük satış fiyatı esas alınarak belirlenebilecek. Düzenleme 1 Ağustos itibarıyla zorunlu olacak. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının çalışmalarıyla yıllardır çözülemeyen çok sayıda cinayet dosyasında önemli ilerleme kaydedildi. 25 dosyadaki 28 faili meçhul olay aydınlatılırken 79 şüpheli tutuklandı. Kaza olarak dosyaya geçen bazı olayların cinayet olduğu ortaya çıktı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Ahbap Derneği'nin iştiraki olan ticari şirketlere kayyum olarak atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında alınan kararla derneğin iştiraklerinin yönetimi TMSF'ye devredildi. Böylece derneğin doğrudan yönetimiyle iştirak şirketlerinin yönetimi farklı kayyum yapıları üzerinden sürdürülecek. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. İfadelerine başvurulan ünlülerden Şahan Gökbakar ve Fatih Koparan'ın ise bugün adliyeye gitmesi bekleniyor. Uşak Belediyesi'nde çalışan bazı kişilerin tutuklu eski belediye başkanı Özkan Yalım'a ait şirketlerde görev yaptığı belirlendi. Kamu zararının 16.866.240 lira olduğu tespit edildi. 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Yurt genelinde hava sıcaklıkları bugünden itibaren düşecek. Birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek. Doğu Karadeniz'de 3 gün boyunca yer yer kuvvetli sağanak yağış da bekleniyor. Meteoroloji 14 il için sarı kodlu rüzgar uyarısı yaptı. Adana, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Manisa, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat'ta kuvvetli rüzgar bekleniyor. Antalya'nın Kaş ilçesindeki orman yangını sürüyor. Ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret yapılıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, BM kontrolündeki ara bölgede üçlü görüşmeye katılıyor.

Soykırımcı İsrail'den Lübnan'da geride bıraktığı yıkıma ilişkin dikkat çeken bir itiraf geldi. İşgalci İsrail'in savunma bakanı, "Tüm binaları yıktık, tek bir ev bile kalmadı," diyerek saldırılarda sivil yerleşimleri hedef aldıklarını açıkladı. Binlerce evin yerle bir edildiği, milyonlarca insanın yerinden edildiği Lübnan'da ateşkes ve mutabakata rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor. Japonya'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var. Binalarda hasara yol açan deprem nedeniyle ulaşım aksadı, binlerce hanede elektrik kesintisi yaşandı. Haberleri dinlediniz.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan, Türkülerle Gün Ortası programından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Celal Güzel Ses'ten alınan Diyarbakır yöresine ait bir türküyle başladık programa. Hakan Ünal söyledi. Biner Payton'a, gider Seyran'a, gözleri benzer Ahu Ceylan'a. Bugün değerli ses sanatçılarımız Hakan Ünal, Selcan Kökçen Şahin, Ethem Kaya ve Asilhan Doğan var stüdyomuzda. Sanatçılarımıza saz grup şefimiz Halil Demirler, bağlamada Gürhan Yüksel, nefesli sazlarda Fedai Tekşahin, kabak kemanede Cafer Nazlıbaş, tarda Ali Özkan Özcan, ritimde Gökhan Mert Erol, basta Tayfun Şakalakoğlu eşlik edecekler. Ve bizler programı hazırlayan Sema Yardımcı Öz, tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün ve sunucunuz ben Giray Çavdar, İzmir Radyosu ses ve saz sanatçılarımızla birlikte saat 13'e kadar gönlünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız. Diyarbakır'dan ayrılmıyoruz yine. Lamia Benek'ten alınan bir türküyle Hakan Ünal'ı dinlemeye devam edeceğiz. Çaldığın saza mı yanam, ettiğin naza mı yanam?

0: Hakan Ünal'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdilik kendisine veda ediyoruz. Daha sonra yine kendisinden türküler dinleyeceğiz. Efendim şimdi sırada Selcan Kökçen Şahin var. Hoş geldiniz diyelim hemen kendisine.
1: Merhaba.
0: Bu yaz gününde.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Nasıl gidiyor?
1: Teşekkür ederiz.
0: Türküler.
1: İyi gidiyor. İşte havaların böyle çok sıcak olması, girdiğimiz ortamların serin ve soğuk olması
0: Doğru.
1: diyelim. Bizi birazcık
0: bu da bu mevsim

0: Ve zorlu etkiliyor, olsa evet.
1: Şimdi Şerafettin Civelek'ten alınan Muğla yöresinden bir türküyle dinleyeceğiz. Selcan Kökçen Şahin'i, Atiye'min bahçesini tuz taşı, Atiye Hanım'ı candan sever yüzbaşı.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: bu güzel
1: teşekkür
0: türkü
1: ederim.
0: İçin. Tabii TRT İzmir Radyosu ve Ege Türküleri deyince akla gelen ilk isimsiniz.
1: Teşekkür
0: belki
1: ederim.
0: De özellikle
1: çok
0: Ege
1: teşekkür
0: türkülerinde. Çok teşekkür ediyoruz. Ve devam edeceğiz yine güzel bir türküyle. Bu sefer Sevim Turan ve Mürüvvet Akkaraca'dan alınan Muğla Bodrum yöresine ait bu türküde de yine Selcan Kökçen Şahin'e

0: Selcan Kökçen Şahin'e çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: şimdilik veda ediyoruz. Sonrasında yine beraber türküleriyle bizler olacak ve şimdi de Ethem Kaya alıyor sırayı. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Merhabalar, hoş bulduk. Radyoları başlarında bizleri dinleyen tüm türkü severlere selam olsun. Onlar için günün bu saatinde canlı canlı güzel bir repertuar hazırlamaya çalıştık. Umarım onlar da keyifle bizim türkülerimize eşlik ediyorlardır diye umuyoruz.
0: Evet, sıradaki türkümüzde Nuri Üstünses'ten derlenen Sivas Divriği dolaylarından bir ağ.
2: Sivas'a hatta gidiyoruz, güzel bir türkü.
0: Sizler için Ethem Kaya söyleyecek. İpek mendil, tane tane yudular, serdiler güne.

0: Ethem Kaya'ya çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kendisiyle devam edeceğiz yine.
1: Üstadlarımın ellerine, yüreklerine sağlık. Evet, eşitler için sağ olsunlar.
0: Sanatçılarımızın da ellerine, evet, emeklerine sağlık. Evet. Güzel türkülerle devam edeceğiz. Bu sefer de tabii Gaziantep yöresine
1: tabii
0: gideceğiz.
1: Bu türkü de yine dinleyenlerimizin mutlaka kulağında, ezberinde olan çok güzel bir türkü, Gaziantep yöresinden. Devam edebilirsiniz. Eserin sunumunu yapıyordunuz galiba.
0: Tabii,
1: buyurun.
0: Tabii sunumu yapacağım. Saz sanatçılarımıza uygunlarsa hep beraber dinleyelim eserimizi. Yöre ekibinden derlenen Gaziantep yöresine ait bir türküyle Ethem Kaya'yı dinlemeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Bahçelerde mor meni, veremettin sen beni.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan canlı olarak yayınlanan Türkülerle Gün Ortası programında sizler için arşivden bir türkü seçmiştik. Hayal Hastan dinledik. Mavi Yelek, Mor Düğme. Ve şimdi de sanatçımız Asilhan Doğan bizlerle. Teşekkür ettik Ethem Kaya'ya. Şimdi de Asilhan Doğan'ı ağırlayacağız. Hisarlı Ahmet İnegöllü'den alınan Kütahya yöresinden bir türküyle bizlerle olacak. Ay İstanbul sen bir han mısın? Varan yiğitleri yudan sen misin?

0: Asilhan Doğan'a çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Bu vesileyle hoş geldiniz.
1: Biz teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Selamlar. Radyo başındaki dinleyenlerimize de kucak dolusu sevgiler.
0: Hı hı. Ve şimdi diyorum. Yine güzel bir türküyle devam edeceğiz.
1: Evet,
0: bu kez
1: bir klasik eserimiz daha var. Bir önceki eserimiz Hisarlı Ahmet'tendi. Halk müziğine katkıları çok büyüktür. Hı hı. Buradan rahmet de almış olalım. Yine halk müziği için önemli isimlerden, kaynak kişilerden Ahmet Gazi Ayhan, yöremiz Kayseri. Yarim İstanbul'u meskenli tuttu diyeceğiz.

Asil Handuan'a çok teşekkür ediyoruz. Elinize, ağzınıza sağlık. Ve şimdi de programda yine Hakan Ünal'ı ağırlayacağız. Mikrofonda yeniden görüşeceğiz. Ali Ekber Çiçek'ten derlenen Erzincan yöresinden bir deyişle bu sefer bizlerle olacak. Sözü ben kendisine bırakacağım şimdi. Türküyü söylemek üzere. Ey erenler, akıl fikir eyleyin. Dağlara duman ne güzel uymuş.

Bugün değerli ses sanatçılarımız Hakan Ünal, Selcan Kökçen Şahin, Ethem Kaya ve Asilhan Doğan vardı stüdyomuzda. Sanatçılarımıza saz grup şefimiz Halil Demirler, bağlamada Gürhan Yüksel, nefesli sazlarda Fedai Tek Şahin, Kabak Yemane'de Cafer Nazlıbaş, Tar'da Ali Özkan Özcan, ritimde Gökhan Merterol, bassa Tayfu Şakalakoğlu eşlik ettiler ve bizler programı hazırlayan Sema Yardımcı Öz, tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün ve mikrofonda ben Giray Çavdar. Yarın yeniden buluşmak dileğiyle Yılmaz İpek Stüdyosundan yayınlanan Türkülerle Gün Ortası programından herkese iyi günler diliyoruz. Ve son olarak sözü ben Selcan Kökçen Şahin'e bırakıyorum. Son türkümüzle sizlerle olacak.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Saatimiz 13'ü, takvim yaprağımız 29 Temmuz Çarşamba gününü gösteriyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyor. TRT Türk'ü Anadolu kuşağının ilk durağı olan TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Palandöken Dağı eteklerinden selamlıyoruz sizleri. Bugün bizim ellerdeki türkü yolculuğumuzu sizler için Serap'tan hazırladı. Sesimizi ve birbirinden güzel türkülerimizi sizlere teknik yönetmenimiz Taceddin Dolu ulaştırıyor ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Arşiv kayıtlarımızdan seçtiğimiz Nuri Sesi Güzel'e ait bir ezgiyle selamlıyoruz sizleri. Bir fincan kahve olsam diyor sanatçı.

Birlikteliğimize yine arşiv kayıtlarımızla devam ediyoruz ve bu kez Aşık Mahzuni Şerif'i dinliyoruz. Dumanlı dumanlı oy bizim eller.

Baba Oğul Kemer Taşları Biraz Durum türküsünde dinliyoruz. Mükerrem Kemertaş ve Tuncay Kemertaş seslendiriyor. Tutam yar elinden tutam.

0: TRT Türkü.
1: Saatimiz 13.28'i gösteriyor ve birlikteliğimiz yine bir arşiv kaydımızla devam ediyor. Bircan Pullukçuoğlu'nu dinliyoruz. Seher vakti çaldım yarın kapısını.

TRT Türkü. TRT Erzurum Radyosu'nda birlikteliğimiz Cengiz Özkan'ın seslendireceği bir Kırşehir türküsüyle sürüyor. Anam ağlar başucumda oturur.

Ahu gözlüm tut elimden, vazgeçmeden emelimden, aşkım beni temelinden, yıkmadan gel, yakmadan gel diyor Adana türküsünde İmran Koç.

0: TRT Türkü.
1: Doğu Karadeniz'e gidiyoruz ve Rize yöresine ait türküyü arşiv kayıtlarımızda Yıldıray Çınar'ın sesinden dinliyoruz. Çay Elinden Öteye.

Saatimiz 13.52'yi gösteriyor efendim ve yavaş yavaş birlikteliğimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz ve sırada Şanlıurfa yöresinden bir türkü var. Hüsamettin Subaşı seslendiriyor. Bu dere derin dere.

Değerli dinleyenlerimiz, saatimiz 13'ü gösterdiğinde TRT Türkiye Anadolu Kuşağı'nın ilk durağı, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında Palan Döken Dağ Eteklerinde başladı birlikteliğimiz ve farklı yörelerden birbirinden güzel türkülerimizle, ezgilerimizle yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olduk. Bugün programımızı sizler için Serap Tan hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Taceddin Dolu ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Mutlu, huzurlu, sağlıklı günler geçirmenizi diliyor ve sizlere Diyarbakır yöresinden bir türküyle veda ediyoruz. İzzet Altınmeşe seslendiriyor. Esmerim biçim biçim. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınacak. Ekonomideki gelişmeler de masada olacak. Türkiye ile Irak arasında stratejik işbirlikleri için önemli adımlar atılmaya devam ediliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, iki ülke arasında sanayi mülkiyet alanında işbirliğine gidildiğini belirtti. Üniversite adaylarının heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları sınavı tercih süreci bugün itibariyle başladı. Tercihler 10 Ağustos'a kadar ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinden yapılabilecek. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı. Alev ve dumanın yola yaklaşması nedeniyle Fethiye-Seydikemer-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı. Tedbir amacıyla Seydikemer Devlet Hastanesi'nin bazı bölümleriyle köy evleri tahliye edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Antalya'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Kaş'ta dağlık arazideki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kumluca ve Alanya ilçelerinde çıkan yangınlarsa ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yurt genelinde hava sıcaklıkları bugünden itibaren düşecek. Birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek. Doğu Karadeniz'de 3 gün boyunca yer yer kuvvetli sağanak yağış da bekleniyor. Meteoroloji 14 il için sarı kodlu rüzgar uyarısı yaptı. Adana, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Manisa, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat'ta kuvvetli rüzgar bekleniyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ahbap Derneği'nin iştiraki olan ticari şirketlere kayyum olarak atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında alınan kararla derneğin iştiraklerinin yönetimi TMSF'ye devredildi. Böylece derneğin doğrudan yönetimi ile iştirak şirketlerinin yönetimi farklı kayyum yapıları üzerinden sürdürülecek. Uşak Belediyesi'nde çalışan bazı kişilerin tutuklu eski belediye başkanı Üskan Yalım'a ait şirketlerde görev yaptığı belirlendi. Kamu zararının 16.866.240 lira olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 22 kişiden 15'i yakalandı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi Başkanlığı'nın çalışmalarıyla yıllardır çözülemeyen çok sayıda cinayet dosyasında önemli ilerleme kaydedildi. 25 dosyadaki 28 faili meçhul olay aydınlatılırken 79 şüpheli tutuklandı. Kaza olarak dosyaya geçen bazı olayların cinayet olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu tacirleri ve satıcılarına yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. İstanbul Merkezi soruşturma kapsamında 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 139 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 1 ton 412 kilogram uyuşturucu ve kimyasal katkı maddesiyle 21.735 uyuşturucu apele geçirildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra yeni bir 5+1 toplantısı düzenleyeceğini söyledi. Türkiye, Birleşik Krallık ve Yunanistan'ın desteğinin sürmesine güveniyorum dedi. Kıbrıs'ta Guterres öncülüğünde ara bölgede yapılan üçlü görüşme sona erdi. Ara bölgedeki görüşme bir saatten biraz uzun sürdü. Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan, Irak'taki İran destekli grupları vurdu. 20 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Tahran ise Ürdün'deki Amerikan üssüne balistik füzeler fırlattı. Hürmüz Boğazı'nda da 3 petrol tankerine hedef aldı. Japonya güneyini vuran 7,1'lik depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Can kaybı 13'e yükseldi. Şiddetli depremlerde onlarca kişi de yaralandı. Depremin yol açtığı yıkım havadan da görüntülendi. Yollar ve köprülerin hasar alması sonucu ulaşım aksadı. Trenler devrildi. Depremler nedeniyle 48 bin hanede elektrik kesintisi yaşandı. 300 bin kişi tahliye edildi. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyicileri. TRT GAP Diyarbakır Radyosu'ndan canlı olarak sizinle buluştuğumuz Türkü Diyarı programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu sıcak yaz gününde kiminiz yolculukta, kiminiz evlerinizde, iş yerlerinizde bizi dinliyorsunuz. Sevdiğiniz bir türküyü duyunca da mırıldanmaya başlıyor, eşlik ediyorsunuz bize. Türkü dostluğumuz TRT Türkü'de bir kez daha pekişiyor böylece siz değerli dinleyicilerimizle. Yurdumuzun ve gönül coğrafyamızdan derlenmiş güzel türkülerin yer aldığı seçkimize bugün de keyifle kulak vereceğinizi umuyor program ekibimizi tanıtıyoruz. Türkü Diyarı'nı sizin için yapımcımız Deniz Özalp hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ercan Yaşar. Yayına desteklerini esirgemeyen yapımcılarımız Doğan Akyıldız, Soner Emre. Mikrofonda ben Derya Can. Bütün dinleyicilerimizi, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Açılışta sizi Tülin Berbergil'in seslendirdiği hareketli bir uşak Banaz türküsüyle selamladık. Ormandan gel aç yavurun kızı dedi sanatçı. Hız kesmeden sözleri Erzurumlu Emrah'a, bestesi kendisine ait türküde Ali Rıza Erdoğan'a kulak veriyoruz. Dedim Dilber didelerim ıslanmış, dedi çok ağladım sel yarasıdır.

Yozgat yöresine uzanıyoruz şimdi de sevgili türkü dostları. Aysel Sezer'den alınan türküde Mücella Atay'ı dinliyoruz. Yandan oyna, yandan oyna, kurban olam suna boya, kız halayı yandan oyna.

Kars yöresinden Hulusi Seven'den derlenmiş bir Azerbaycan türküsü geliyor radyolarınıza. Sevgiliye duyulan sitemi böyle naif bir biçimde dile getiren Ezgi'yi Salih Turhan seslendiriyor. Can dedim ki can deyesen, demedim ki inciyesen.

Ali Rıza Bozkırt'tan derlenen bir Sivas Kangal türküsü paylaşıyoruz siz değerli dinleyicilerimizle. Ocakta kahve pişirir, gören aklını şaşırır. Çıkmış bahçe devşirir, susam mıdır, sümbül müdür, gül müdür diyor Ülkü Beşgül.

Bayburt yöresine uzanıyoruz türkü yolculuğumuzda. Muzaffer Sarı Sözen'in Hayriye Temiz Kalp'ten derlediği keyifli türküyü paylaşıyoruz Erol Köker'in yorumuyla. Giderim yolum dağdır, bu ne meyveli bağdır. Ben kazanayım yar yesin, nice ki canım sağdır.

Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi yönümüzü Anadolu'nun en ince, en zarif sızısına çeviriyoruz. Tam vakti estiğinde sevdalıların derdine ortak olan, gurbetteki yâre selam taşıyan sabah rüzgarına, yani Bağdı Sabah'a sesleniyor aşık bu türküde. Nesin Ay Çınar havalandırıyor.

saatlerimiz 14.32'yi gösterirken TRT Türkü'de Türkü Diyarı programındaki canlı birlikteliğimiz Bingöl yöresinden bir türküyle devam ediyor. Raci Alkır'dan alınan türküyü Turan Özcan ve Fedai Tekşahin birlikte söylüyor. Bingöl bugün dumandır, fırtınası yamandır. Evin yıkılsın felek, bu ne kötü zamandır.

Türkü Diyarı devam ediyor. TRT Türkü'de TRT GALP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programındasınız sevgili türkü dostları. Gönlünüze tercüman olması dileğiyle şimdi de eski libas gibi aşığın gönlü diyecek sanatçı Sevcan Orhan.

yüksek yaylalarda kaldım Halil'im. Ateşe, hicranlara yandım. Kalbimizin bir parçası Rumeli'den, Kont Mustafa'nın kaynaklık ettiği türküyü...

Bursa yöresinin bilinen hareketli türkülerinden biri var sırada. Ömer Akpınar yöre ekibinden derlemiş, Suule Arık'ın icrasıyla sizlerle. Bahçede erik dalı, dibinde gördüm yâri. Sen otur söyleyin başıma gelen hali.

canımız Kerkük'ün sevilen türkülerinden biriyle baş başa bırakıyoruz sizi. Hakan Ünal'ın yorumuyla. Bu bağda dolanırsan derdin ne demiysen, etrafın dolu gülden bir gül mene vermiysen.

Güftesi ve bestesi Taner Özdemir'e ait duygu dolu türküyü Gülsen Bütün'ün sesinden dinliyoruz. Gitme yavrum gitme, beni terk etme diyecek sanatçı.

TRT Türkü'de bugün de adeta bir gezintiye çıktığımız programımız Türkü Diyarı'nın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Sanatçımız Celal Bakar, ben kendimi gülün dibinde buldum diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Programımızı hazırlayan Deniz Özalp, desteklerini bizden esirgemeyen Doğan Akyıldız, Soner Emre, Ercan Yaşar teknik yönetimde, sonumda ben Derya Can. Hoşça kalın, TRT Türkü'de türkülerle kalın.

0: Karadeniz'den.
1: Trabzon'dan selam olsun tüm dinleyicilerimize. Karadeniz'den programında buluştuk. Bir saat boyunca birlikteyiz. Türkülerle yöre yöre gezeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Yiğit Yavuz hazırladı bugünkü programı. Ebru Kılıç teknik yönetmenimiz. Ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Bugünkü Karadeniz'den programının ilk türküsü Trabzon yöresinden Şenol Özyakup'un sesinden dinletiyoruz. Derenin balıkları diyor sanatçı.

Trabzon yöresinden ilk türkümüzü dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Derenin Balıkları, Şenol Özyakup söyledi. Meryem Şen Ocağ'ın sesiyle devam ediyor yolculuğumuz. Bursa Bilecik yöresindeyiz. Ay oğlan tatar mısın? Şeftali satar mısın? Şeftali şöyle dursun, benimle kaçar mısın?

Bursa Bilecik'ten Nevşehir Ürgüp yöresine gidiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bahattin Tuğra'nın sesinden dinliyoruz. Ayağına giyer üç güllü çorap, ben senin uğruna olurum turap.

Sevgili dinleyicilerimiz, Bahattin Turan'ın sesinden dinledik. Hasan Özel'in sesinden dinleyeceğimiz bir türküyle devam ediyor birlikteliğimiz. Artvin Şavşat yöresindeyiz. Suya giden sürmeli kız kimindir diyor sanatçı.

Sevgili dinleyicilerimiz 15.20'yi gösteriyor saatler. Karadeniz'den programı devam ediyor. Adile Kurt Karatepe'nin sesinden dinledik az önceki türkümüzü. İneyim gideyim tozlu yollara dedi sanatçı. Şimdi de Mehmet Çalmaşır'dan dinleyeceğimiz bir türkümüz var sırada. Malatya yöresindeyiz. Beni dertten derde saldın. Şu gönlümü nasıl çaldın? Mecnunum Leyla'mı buldum. Güzel bu nasıl sevdaymış.

İzmir Bergama yöresindeyiz şimdi de. Hasan Çakıefe'den derlenen türküyü dinleyeceğiz Erol Köker'in sesinden. Gerizler başından atlayamadım, döküldü cephanelerim toplayamadım.

Gümüşhane yöresindeydik. Elvan Erbaşı'nın sesinden dinledik. Gül altında gergef işler güzeller dedi sanatçı. 15.32'yi gösterdi saatimiz sevgili dinleyicilerimiz. Kırım taraflarına gidiyoruz şimdi de Yıldız Ayhan'ın sesiyle. Bir kış gene Bostorgay diyor sanatçı.

Şanlıurfa yöresine gidiyoruz şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Ahmet Cemil Cankat'tan derlenen türküyü dinleyeceğiz. Muzaffer Akgün sanatçının sesinden dinletiyoruz. Oklavıyam, pazıyam diyor sanatçı.

Sevgili dinleyicilerimiz, 15.42'yi gösterdi. Saatimiz türkülerle devam ediyoruz yolculuğumuzu. Ahmet Turan Şan'ın arşivimizdeki sesiyle devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Çorum yöresindeyiz. Aşık Hüseyin Çırakman'dan derlenen türküyü dinletiyoruz. Arzu ederdiniz bir yol görmeye, bugün bize hoş geldiniz erenler. Muhabbet bağından hey dost güller dermeye, bugün bize hoş geldiniz erenler.

Semra Bağcı, sular durulur derler dedi. Sevgili dinleyicilerimiz, Samsun'un Çarşamba yöresine gittik sanatçının sesiyle. Orta Anadolu'ya gideceğiz şimdi de. Sarı Recep'ten derlenen türküyü Kemal Kara Süleymanoğlu söylüyor. Bağlamanın düğümü, isterler öldüğümü. Sağ yanım yastık ister, sol yanım sevdiğimi.

Karadeniz'den programının şimdiki durağı Ordu yöresi. Nida Tüfekçi'nin sesinden dinliyoruz. Perşembenin düzleri, yalan oldu sözleri.

Karadeniz'den programının bugün de sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Gönül köşenize misafir olduk bugün de. Sürçülisan ettiysek affola diyoruz. Yarın yine türkülerle birlikteliğimiz devam edecek sevgili dinleyiciler. Saat 15'te başlıyoruz. 16'da noktayı koyuyoruz yolculuğumuza. Yiğit Yavuz seçti türküleri. Ebru Kılıç ulaştırdı sesimizi. Ben Tutuş Fidan programı sundum. Son türkümüz de bugün için Zeynep Başkan'ın sesinden. Yaylanın çimenine diyoruz son olarak. Hoşçakalın.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınacak. Ekonomideki gelişmelerde

masada olacak. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı. Alev ve dumanın yola yaklaşması nedeniyle Fethiye-Seydikemer-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı. Tedbir amacıyla Seydikemer Devlet Hastanesi'nin bazı bölümleriyle köy evleri tahliye edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Antalya'da da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Kaş'ta dağlık arazideki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kumluca ve Alanya ilçelerinde çıkan yangınlarsa ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yurt genelinde hava sıcaklıkları bugünden itibaren düşecek. Birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek. Doğu Karadeniz'de 3 gün boyunca yer yer kuvvetli sağanak yağış da bekleniyor. Meteoroloji 14 il için sarıkotlu rüzgar uyarısı yaptı. Adana, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Manisa, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat'ta kuvvetli rüzgar bekleniyor. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik başlatılan usulsüzlük soruşturması kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. Yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, rüşvet ve irtikap suçu işlendiği gerekçesiyle gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve çok sayıda belediye yetkilisi bulunuyor. Uşak Belediyesi'nde çalışan bazı kişilerin tutuklu eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait şirketlerde görev yaptığı belirlendi. Kamu zararının 16.866.240 lira olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 22 kişiden 15'i yakalandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Ahbap Derneği'nin iştiraki olan ticari şirketlere kayyum olarak atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında alınan kararla derneğin iştiraklerinin yönetimi TMSF'ye devredildi. Böylece derneğin doğrudan yönetimiyle iştirak şirketlerinin yönetimi farklı kayyum yapıları üzerinden sürdürülecek. 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku ile ilgili soruşturma genişledi. Gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanan firari Umut Altaş'ın savcılığa gönderdiği itiraf mektubundaki ayrıntılar da ortaya çıktı. Altaş, Mustafa Türkay Sonel'in bir kızı öldürdüm dediğini ileri sürdü. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın çalışmalarıyla yıllardır çözülemeyen çok sayıda cinayet dosyasında önemli ilerleme kaydedildi. 25 dosyadaki 28 faili meçhul olay aydınlatılırken 79 şüpheli tutuklandı. Kaza olarak dosyaya geçen bazı olayların cinayet olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu tacirleri ve satıcılarına yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. İstanbul Merkezi soruşturma kapsamında 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 139 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 1 ton 412 kilogram uyuşturucu ve kimyasal katkı maddesiyle 21.735 uyuşturucu hap ele geçirildi. Üniversite adaylarının heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları sınavı tercih süreci bugün itibariyle başladı. Tercihler 10 Ağustos'a kadar ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinden yapılabilecek. Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres öncülüğünde ara bölgede yapılan üçlü görüşme sona erdi. Guterres, gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra yeni bir 5+1 toplantısı düzenleyeceğini söyledi. Türkiye, Birleşik Krallık ve Yunanistan'ın desteğinin sürmesine güveniyorum dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan, Irak'taki İran destekli grupları vurdu. 20 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Tahran'sa Ürdün'deki Amerikan üssüne balistik füzeler fırlattı. Hürmüz Boğazı'nda da 3 petrol tankerini hedef aldı. Japonya, güneyini vuran 7,1'lik depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Can kaybı 13'e yükseldi. Şiddetli depremde onlarca kişi de yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri başlıyor. Kimi zaman gönüllere dokunan, kimi zaman neşelendiren türkülerimizle yaklaşık bir saat boyunca sizinleyiz. Programı Volkan Karaman hazırladı. Teknik yönetimde Haydar Uras var. Mikrofonda ben Rıza Okur. Antalya'dan TRT Antalya Radyosu'ndan tüm türkü dostlarımıza sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Keyifli bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Birçok türkü seçtik sizler için ve ilk türkümüzü sanatçımız Sümer Ezgü seslendirecek, Asmam Çardak'tan.

0: TRT Türkü.
1: Akdeniz'in renklerinde şimdi Burhan Ketir'i dinleyeceğiz. Kaynak kişi Emin Bar'ın, derleyen Muzaffer Sarı Sözen, bir devrek türküsü bu, Kiraz Aldım Dikmeden. Sonrasında da İbrahim Can bizimle olacak, Menşure dedikleri.

Sercan Orhan'dan dinledik bu türküyü. Kesildi kervanım. Şimdi Okan Murat Öztürk'ü dinleyeceğiz bir Ankara türküsünde. Suya gider allı gelin has gelin.

Saat 16.50 hızla Akdeniz'in renklerinin sonuna yaklaşıyoruz. Faruk Yılmaz'ı dinleyelim şimdi. Ayva çiçek açmış.

Saat 16.54 artık veda vaktine hızla yaklaşıyoruz. Nazlı Öksüz son türküyü seslendirecek programımızda. Mor Koyun Meler Gelir.

Akdeniz'in renklerini bitirdik sayın dinleyiciler. Volkan Karaman hazırlamıştı programı. Haydar Uras teknik yönetimdeydi. Ben Rıza Okur sundum. Yeniden buluşuncaya kadar. Hoşçakalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 29 Temmuz Çarşamba, saatler 17'yi gösteriyor ve Çukurova'dan programı da an itibarıyla TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Çukurova'dan'ı sizin için döndü çerçe hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü Erol Köker'in arşivimizdeki sesiyle dinliyoruz. Konya yöresinden bir türkü. Bir taş attım Alıcı, bir kuş vurdum Delice. Yine de bir yar sevdim, gözleri sürmelice.

Sayın dinleyenler, Kars yöresinden bir türkü Gökhan Özpeker'in yorumuyla dinledik. Şimdi ise Erzincan yöresinden bir türkü Elvan Erbaş'ı seslendiriyor. Gurbetel'de bir hal geldi başıma, ağlama gözlerim, Mevla Kerim'dir.

Sayın dinleyenler, saatler 17.16'yı gösteriyor ve programımızda bir Doğu Anadolu türküsüyle devam ediyor. Cengiz Özkan'ı dinliyoruz. Bu dağlar meşe dağlar, vermiş baş başa dağlar. Yarim küsmüş gidiyor, koymayın aşa dağlar.

TRT Türkü. Değerli dinleyenler, Kars yöresinden Fevzi Ak'tan alınan bir türküyü Gülseren Erdağ söylüyor. Kars'a giderim Kars'a.

Değerli dinleyenler, saatlerimiz 17.27'yi gösteriyor ve Çukurova'dan programı da Mersin yöresinden bir türküyle devam ediyor. Cavit Erden'in derlediği türküyü Hale Gür söylüyor. Çaya vardım çay bulanık, saç elime dolanık.

Değerli dinleyenler, programımıza Muzaffer Ertürk'ün söylediği Elazığ yöresinden bir türküyle devam ediyoruz. Yeşil yaprak arasında kırmızı gül goncesi.

Değerli dinleyenler, Ali İbice'yi Sivas yöresinden bir türküyle dinledik. Şimdi ise Mücella Atay'ı Adana yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Gide gide bir söğüde dayandım, o söğüdün allarına boyandım.

Değerli dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Döndü Çarşı hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsü Özay Gönlüm'ün Burdur yöresinden derlediği bir türkü. Oğuz Doğan Cengiz söylüyor. Çek Deveci Develeri. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar, ben Tuğba Besirgen. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme, orman yangınları ile mücadele ve ekonomi başlıkları masada. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı. Alev ve dumanın yola yaklaşması nedeniyle Fethiye-Seydikemer-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı. Tedbir amacıyla Seydikemer Devlet Hastanesi'nin bazı bölümleriyle köy evleri tahliye edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler yerleşim yerlerini de tehdit ediyor. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Antalya Kumluca D400 karayolunda trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili son durumu açıkladı. Henüz kontrol altına alınmış diyemiyoruz ama enerjisi iyice düşürüldü dedi. Vali Şahin, Kumluca'daki yangındaysa 50 hanenin tedbiren boşaltıldığını, 10 konutun kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Balıkesir'in Edremit, Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde de orman yangını çıktı. Edremit'te Kaz Dağları eteklerindeki 210 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangınlara karadan ve havadan müdahale ediliyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 200 sanığın yargılandığı davada mütalaya karşı tüm savunmalar tamamlandı. Mahkeme 24 Ağustos'ta ana kararını açıklayacak. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik başlatılan usulsüzlük soruşturması kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. Yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, rüşvet ve irtikap suçu işlendiği gerekçesiyle gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve çok sayıda belediye yetkilisi bulunuyor. Uşak Belediyesi'nde çalışan bazı kişilerin tutuklu eski belediye

Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait şirketlerde görev yaptığı belirlendi. Kamu zararının 16.866.240 lira olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 22 kişiden 15'i yakalandı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 14 ünlü ismin ifade verdiği soruşturmada savcılık Berna Laç'ın ve Kerem Bürsin'in de aralarında olduğu 5 kişiyi daha ifadeye çağırdı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Ahbap Derneği'nin iştiraki olan ticari şirketlere kayyum atadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında alınan kararla derneğin iştiraklerinin yönetimi TMSF'ye devredildi. Böylece derneğin doğrudan yönetimiyle iştirak şirketlerinin yönetimi farklı kayyum yapıları üzerinden sürdürülecek. Uyuşturucu tacirleri ve satıcılarına yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. İstanbul merkezde soruşturma kapsamında 12 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 139 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 1 ton 412 kilogram uyuşturucu ve kimyasal katkı maddesiyle 21.735 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emeklilerin sigortaya daha uygun koşullarla erişimini sağlayacak yeni bir işbirliği hayata geçirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Sigorta arasında protokol imzalandı. Protokolle emeklilere tamamlayıcı sağlık, konut, kasko ve trafik sigortalarında indirim ve ödeme kolaylığı sunulacak. Amerika Birleşik Devletleri 4 gün aradan sonra yeniden İran'ı hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "İran'ı sert vuracağız, onların canını okuyacağız," dedi. ABD ile Suudi Arabistan, Irak'taki İran destekli grupları da bombaladı. 20 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Japonya güneyini vuran 7,1'lik depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Can kaybı 13'e yükseldi. Şiddetli depremde onlarca kişi de yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Haberleri sunduk.

Değerli dinleyiciler, Türkü Sözlüğü'nde bugün dilden dökülen sözün kalbe mühürlenişini, sevdaya ve dosta verilen o sarsılmaz sözü, yani ikrar kelimesini konuşuyoruz. İkrar, kökeni Arapça kar kelimesine dayanan, gizlemeyip açıkça söyleme, saklamayıp itiraf etme ve dille tasdik etme anlamına gelir. Ancak bizim türkülerimizin o inanç ve sadakatle örülü dünyasında ikrar sadece sıradan bir kabulleniş değildir. O, canı cana katmak, ne pahasına olursa olsun yoldan ve sevdadan dönmeyeceğine dair yemin etmektir. Halk ozanlarımızın telinde ikrar vermek, özünü bir başkasının özüne bağlamaktır. Türkülerimizde bu kavram sıklıkla ikrar vermek, ikrarından dönmek ya da ikrarı sarsılmak şeklinde karşımıza çıkar. Gerçek aşık bilir ki yola çıkılanla ikrar bir kez edildi mi, araya ölüm de girse o sözden cayılmaz. Çünkü ikrarından dönen namert sayılır. İkrarına bağlı olan gönül de zamanla sınanır ama yönünü asla değiştirmez. Şimdi size ikrarına sadık kalmayan bir yâre sitemin dile getirildiği Erzincan yöremizden bir türküyle baş başa bırakıyoruz. Ali Ekber Çiçek kendi türküsünü seslendiriyor. Böyle ikrar ilen, böyle yolunan, mihnetli yar bana lazım değilsen.

Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlüğü sona erdi. Türkü sözlüğü.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Ankara Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türk Akşamı'nda birlikteliğimiz başladı. Sevgili dinleyiciler, günün akşamını türkülerle güzelleyen yeni bir yolda yolculuğa başladık. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Türkülerle birlikte sefalanacağımız bir akşam olsun sevgili dinleyiciler. Hep birlikte gönlümüzde yer edenlere denk gelecek türkülerle buluşalım bu yolda. Bugün de umudumuz bu. Ve bu programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Teknik yönetimde sevgili Sinan Kılıç sesimizi, türkülerimizi size ulaştıracak. Her zaman olduğu gibi yine keyifli bir türküyle koyulduk yola bugün de sevgili dinleyiciler. Mersin Mut Yöresi'nden Musa Eroğlu'ndan alınan keyifli türkülerden birini Adem Kazan seslendirdi. Bu yolculukta birbirinden güzel türkülerle buluşacağız. Elbette yurdun dört bucağından derlenmiş ve bizim dilimizde, ortak dilimizde anlatan türküler bunlar sevgili dinleyiciler. İşte onlardan biriyle de devam ediyoruz. Saatler 20'yi gösterinceye kadar sürecek olan yolculuğumuza. Sözleri Derun Abdal'a ait bir türküyle devam ediyoruz. Müziğini Erkan Çanakçı'nın yaptığı bir deyiş bu sevgili dinleyiciler. Gülten Benli seslendiriyor. Semai Vahdet'ten doğdu Afitap, Envar-ı tahtından saraya düştü. Kavuştu bir oldu Necm-i Mahitap, Nur-u Şavkı her bir deryaya düştü.

Gülten Benliği dinledik sevgili dinleyiciler. Bu akşam da yeni koyulduğumuz yolculukta ikinci türkümüzdü Gülten Benli'den dinlediğimiz ve üçüncü türkümüz sırayı alan sözü müziği bu kez Aşık Davut Sulari'ye ait ve Hüseyin Turan seslendiriyor. Havalanmış gönlüm dönüyor bugün yine, gidecektir yâre diye, sevdim ayrılamam niye?

Sevgili dinleyiciler, Davut Sulari Türküleri adlı albüm çalışmasında yer alan türküyü dinledik. Hüseyin Turan seslendirdi. Birlikteliğimizi bir başka aşık sözüyle sürdürüyoruz. Türkülerin çoğunun taşıyıcı kaynak ayaklarından biridir aşıklarımız, biliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Halkın gönlünden doğanları, onların diliyle, gönlüyle günümüze, onların dilinden ve gönlünden günümüze ulaşmıştır. Ya da halkın gönlünde yer edenler, aşıkların dilinden dökülen sözlerle buluşmuştur. Türkülerimiz bu şekilde yüzlerce yıldır günümüze kadar ulaşmaya devam etmiştir. O meşhur ünlü aşıklarımızdan, büyük aşıklarımızdan biri de Erzurumlu Emrah. Sözleri Erzurumlu Emrah'a ait türküde Hamza Başyurt'tan alınıyor türkü ve Musa Eroğlu seslendiriyor. Felek çakmağını üstüme çaktı, beni bir onulmaz derde bıraktı. Vücudum şehrini otlara yaktı, yandım ataşına, su leyli leyli.

Erzurumlu Emrah'ın o güzel sözlerinden oluşan türküyü sevgili dinleyiciler, türkü fonlu bir beste, usta sanatçı Musa Eroğlu'ndan dinledik. Birlikteliğimizi bir deyişle sürdürüyoruz. Ali Ekber Çiçek'in Erzincan yöresinden Devran Baba'dan aldığı deyişi sanatçımız Reyhan Ediş seslendiriyor. Sevda vadisine düştüm, gamlıyım Şahım Ali.

Sevgili dinleyiciler, sözü Mücrimi'ye ait bir türkü dinledik. Sanatçımız Erol Parlak seslendirdi. Saatlerimiz 18.41'i gösteriyor. Ve Türk Akşamı'nda birlikteliğimizi Çanakkale Biga yöresinden Ahmet Yamacı'nın derlediği bir türküyle sürdürüyoruz. Özgür Eren seslendiriyor. Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya. Dertlere karıyorum günleri saya saya.

Sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türkü Akşamı'nda birbirinden güzel türkülerle buluşmaya devam ediyoruz. Birlikteliğimizi Afyon Karahisar yöresinin o sevilen türkülerinden biriyle sürdürüyoruz. Dinar yöresinden derlenen Muzaffer Sarı Sözen'in Nurettin Güler'den derlediği türküyü de İsmail Hakkı Demircioğlu ve Okan Murat Öztürk birlikte seslendiriyor. Cevizin yaprağı dal arasında, güzeli severler bağ arasında, 3-5 güzel bir araya gelmişler, benim sevdiceğim yok arasında.

Sevgili dinleyiciler, Karacaoğlan'ın o gönül telimizi yakalayan sözlerinden birini dinledik. Müziğini Erdal Erzincan'ın yaptığı türkü formlu bir besteydi. Yavuz Bingöl seslendirdi. Saatlerimiz 18.59'u gösteriyor. Birlikteliğimizin ikinci saatine geçiyoruz türküler eşliğinde. İşinizde, evinizde veya trafikte her nerede dinliyorsanız gönlünüzü şen etmesini diliyoruz türkülerinin. Sefanız olsun sevgili dinleyiciler, sefanıza katkı olsun. Buluştuğumuz türküler dileğimiz bu elbette. Saatler 20'yi gösterinceye kadar devam edecek olan yolculuğumuzda sizin için, kendimiz için seçtiğimiz türkülerle buluşmamızda dileğimiz, temennimiz bu sevgili dinleyiciler. Birlikteliğimizi yine bir aşık sözüyle sürdürüyoruz. Bu kez Erzurum yöresinden yetişen ve 20. yüzyılın önemli aşıklarından biri, Erzurumlu aşık Yaşar Reyhani'ye ait sözü ve müziği, türkünün bir kere daha rahmet ve saygıyla da anıyoruz aşık Yaşar Reyhani'yi. Bir uzun hava ve yöreden yetişen sanatçı Yıldırım Budak seslendiriyor. Yürü Dilber yürü güzeller şahı, sen de benim gibi zara kalasın, yük tutasın nazlı yara yetmeye, yol vermesin dağlar kara kalasın.

Muş yöresinin o çok sevilen sevda türkülerinden biri sevgili dinleyiciler. Muazzez Türk'ten alınan türküyü radyomuz sanatçısı Semra Algül Oflas seslendirdi. Birlikteliğimizi arşivden seçtiğimiz bantta bir usta sanatçıyla sürdürüyoruz. Neşet Ertaş'tan bir bozlak dinleyeceğiz birlikte. Kırşehir yöresinden kendisinden alınan bozlaklardan biri usta sanatçıyı bir kere daha bu vesile saygıyla anıyoruz. Gör ki felek bize neler eyledi, attı gurbet ele parelerimiz. Bir kimse bulmadım derdim söyleyem, gel tabip incitme yarelerimiz.

Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 19.18'i gösteriyor. Birlikteliğimizi birbirinden güzel türkülerle sürdürüyoruz. Usta sanatçımız Emel Taşçıoğlu'nun seslendirdiği Yozgat yöresinden derlenen türküyü dinledik. Birlikteliğimizi Van yöresinden bir sevda türküsüyle sürdürüyoruz. Hamdi Polatoğlu'ndan alınan türküyü Ender Balkır seslendiriyor.

Sevdanın da en güzel hali türkülerde yer alıyor sevgili dinleyiciler. Arda arda sevda türküleri dinliyoruz. Bu akşam Türkü Akşamı'nda Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Saatler 20'yi gösterinceye kadar sürecek bu yolculuk. Ve bu yolculukta şimdi Sivas Divriği Çamşı yöresinden Mahmut Erdal'dan alınan bir türkü alıyor sırayı. Sabahat Akkiraz seslendiriyor. Bu ne biçim sevdaymış? Sinem kül oldu, kül oldu. Yar sevmesi belaymış, zehri bal oldu, bal oldu.

Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 19.28'i gösteriyor. Ankara Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türkiye Akşamı'nda birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Şu ana kadar gönlünüzde yer edenlere denk geldiğini umduğumuz seçkimizle yol aldık. Birlikteliğimizin son yarım saati içinde yine birbirinden güzel türkülerle buluşacağız.

Buluşacağız sevgili dinleyiciler. İşte o türkülerden biri, Veysel'in gönlünden doğan türkülerden biri sevgili dinleyiciler. Sivas Şarkışla yöresinden alınan türküyü değerli sanatçımız Cengiz Özkan çalıp okuyor. Saklarım gözümde güzelliğini, her neye bakarsam sen varsın orada. Kalbimde gizlerim muhabbetini, koymam yabancıyı, sen varsın orada.

0: meyve çekirdeksin. Sen varsın burada.
1: Değerli sanatçımız Cengiz Özkan'dan dinledik. Sevgili dinleyiciler, Aşık Veysel'imizi bir kere daha rahmetle anıyoruz. Gönlünden ne güzellikler doğmuş, türkü olmuş, bize öğüt vermeye, bizim gönlümüzü sarıp sarmalamaya devam ediyor. Sevdamızın, ayrılığımızın, tarihimizin, kahramanlığımızın, kederimizin, belki sevincimizin, coğrafyamızın, özetle hayatla ilişkimizin dili, ortak dilimiz, türkülerimizle buluşmamız devam ediyor. Yine bir aşıkla buluşuyoruz. Şöyle ki, Çorum Mecitözü yöresinden Aşık Veli Erdem'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği, yine bir aşığın vesile olduğu bir türküyle devam ediyoruz. Erdal Erzincan seslendiriyor bu kez türküyü. Bağdat ellerinden gelen durnalar, durnalar ne haber, yardan ne haber? Şimdi benim yârim gözün sürmeler, durnalar ne haber, yardan ne haber?

Ünlülerle Çorum Türküleri adlı albüm çalışmasında yer alan Çorum yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği sevilen türkülerden birini dinledik. Sevgili dinleyiciler, Erdal Erzincan seslendirdi. Saatlerimiz 19.42'yi gösteriyor ve birlikteliğimizi yine bir güzellikle, bir hoyratla sürdürüyoruz. Sanatçımız Münevver Özdemir seslendirecek. Sivas, Zara ve Şanlıurfa yöresinde de varyantları olan sevilen türküyü. Ters iğne mi, çürüttü ters iğne mi? Felek tahtın, tacın yıkılsın. Senin her işin tersine mi?

0: TRT Türkü.
1: TRT Türkü'de 365 gün 24 saat süresince türkülerle buluşabilirsiniz sevgili dinleyiciler ve o türküleri sizinle buluşturan farklı seçkilerde programlarla buluşabilirsiniz. O programlardan biri Türkü Akşamı. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz, biliyorsunuz saatler 20'yi gösterdiğinde veda ediyoruz size ve yolculuğumuzun son dakikalarını yine Sivas Yıldızeli yöresinden bir türküyle sürdürüyoruz. Aşık Ali Sultan'dan alınan türküyü Nursaç Doğan Işık seslendiriyor. Yüce dağ başında bir kuş uçurdum, ben meylimi bir güzele düşürdüm.

Sevgili dinleyiciler, günün akşamında türkülerle buluştuğumuz bir türkü akşamının daha sonuna geldik. Ankara Radyosu'ndan selamladık sizi. Ankara Radyosu'ndan ağırladık sevgimiz ve muhabbetimizle elbette. Her gün akşam aynı saatte bu buluşmaya davetlisiniz. Arzu ederseniz eğer elbette. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Teknik yönetimde Sinan Kılıç sesimizi, türkülerimizi size ulaştırdı. Bugün ekip arkadaşımızın da eline, koluna, gönlüne sağlık sevgili dinleyiciler. Sevgimiz, muhabbetimizle ağırladık. Aynı sevgi ve muhabbetle huzurlu bir geceye uğurluyoruz sizi yine. Elbette vedamıza yine türkü eşlik edecek sevgili dinleyiciler. Kırşehir yöresinden sevilen bir türkü Taylan Özgür Ölmez seslendirecek. Yarın aynı saatte buluşmayı dileriz. Arzu ederseniz her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Sevgili dinleyenler, dinleyeceğiniz program bir arşiv kaydıdır.
1: TRT İstanbul Radyosu Mesut Cemil Stüdyosu'ndan gerçekleştirdiğimiz Türk Halk Müziği Radyo Sanatçıları Konseri'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Radyomuzun birbirinden değerli ses ve saz sanatçıları huzurlarınızdalar, yerlerini aldılar. Alkışlarınız bu kez şefimiz Ahmet Turan Şan için. Değerli dinleyenler, şefimizin hazırladığı repertuarla bazen bir barak havası yüreklerimize dokunacak, bazen bir mugam, bazen dillerimizde zılgıt olacak türküler, bazen bir horonda bulacağız kendimizi omuz omuza. Hayallerimiz gerçeğimizle bir, acılarımız da tebessümlerimizle yaren olacak. Sitemlerimizi yanımıza alıp muhabbete yol alacağız hep bir gönülden. Repertuarımızın ilk durağı Sivas Zara. Muzaffer Sarı Sözen'in Mahir Türkistan'dan derlediği türküyü topluluğumuz sunacak. Dağlar, siz ne dağlarsız, kardan kemer bağlarsız, gül sizde, bülbül sizde, siz ne derde ağlarsız. Ardından solistimiz Celal Bakar, Muzaffer Sarı Sözen'in Ökkeş Eşkin'den derlediği bir Kahramanmaraş türküsüyle huzurlarınıza gelecek. Kara çadır düzdedir, top zülüfler yüzdedir, 12 gelin sevdim, gene gönlüm kızdadır. Bağlı olarak solistimizden Mehmet Özbek'in Abdülvahit Küzecioğlu'ndan derlediği bir Kerkük türküsü dinleyeceğiz. Kalk gidelim Şıhbağına gazele. Alkışlar şef Ahmet Turan Şam yönetimindeki topluluğumuz ve Celal Bakar için.

Değerli dinleyicilerimiz, bir yiğidin öldürülüp eve dönememesi üzerine yakılmış barak havasını solistimiz Sevim Seçkin'den dinleyeceğiz. Karadağ'ın boz yılanı gelir dolanı dolanı. 15 sene mapus yatsam bulurum seni buranı. Açışı Kavalı'yla Osman Aktaş, M'ye ile Yaşar Taner yapacak. Ardından Nida Tüfekçi'nin Kemal Çığırık'tan derlediği bir Malatya türküsüyle aşka düşen yüreklerin serzenişine eşlik edeceğiz. Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş. Bu tükenmez derdime neden ilaç vermemiş? Alkışlar Sevim Seçkin ve saz sanatçılarımız için.

efendim, dünyanın en güzel köprüsü galiba müzikle kurulan gönül bağ köprüsü. Bugün stüdyomuzda kocaman bir koro olduk. Ne mutlu bize. Alkışlar stüdyomuzdaki konuklarımıza önce. Sağ olunuz, var olunuz. TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden değerli solistleri ve saz sanatçıları bu akşam sizlerle birlikteler. Ama anladık ki o koskocaman koroda bize ayrı bir güzellik katmakta. Sağ olunuz efendim. TRT İstanbul Radyosu Mesut Cemil Stüdyosu'ndan gerçekleştirdiğimiz Şef Ahmet Turan Şam yönetimindeki TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Radyo Sanatçıları konseri Yeşilin ve Mavinin muhabbetine eşlik eden Rize türküleriyle devam edecek. Bülent Arslan'ın Mustafa Sırtlı'dan derlediği Hemşin türküsünü solistimiz Hüseyin Balcı seslendirecek. Hemşin'in yaylaları yaz gelince şen olur, sevip alamayanın hali perişan olur. Ardından İbrahim Can'ın Dursun Tanyaş'tan derlediği bir Çayeli türküsü. Asker ettiler beni, kuram çıktı Yemen'e, sol taraftan vuruldum, kanım aktı çimene. Alkışlar bu kez Hüseyin Balcı için.

Efendim konserimizin bu bölümünde sermayesi derdi, serveti ahı olan Cumhuriyetimizin en büyük ozanlarından Pir Sultan Abdal Yürekli Aşık Mahzuni'ye ait bir Kahramanmaraş türküsü dinleyeceğiz. Solist

Gülten Çadırcı. İşte gidiyorum çeşmi siyahım, önümüze dağlar sıralansa da, sermayem derdimdir, servetim ahım, karardıkça bahtım karalansa da. Bağlı olarak Azize Gürses'in Şahruh ve Arif Baba Ef'ten derlediği bir Azeri ezgi. Aziz dostum benden küsüp incidi, ayrılık yağ gibi çekti eridi, gezdiğin yerleri od basıp indi, o getip kalmışam, hasretindeyim. Alkışlarınız Gülten Çadırcı için.

Sevgili dinleyiciler, değerli konuklar, kırılmış hayallerimizi, yarım kalan sevdalarımızı, toprak olan yiğitlerimizin acısını yanımıza aldık. Muhabbetle, dostlukla, aşkla Anadolu'yu adım adım dolaştık ve geldik konserimizin son bölümüne. Solistimiz Oktay Bora Ertuğrul bizlerle olacak şimdi. Muzaffer Sarı Söze'nin Nizipli Mehmet'ten derlediği bir uzun havayla. Duman duman olmuş karşıki dağlar, çözülmüş siyenci, bozulmuş bağlar. Uzun havanın açışını tarıyla Mirza Başar'a ve bağlamasıyla Savaş Karaman yapacak. Bağlı olarak Turhan Karabulut'un Nejat Batıgün'den derlediği bir Malatya Darende türküsü dinleyeceğiz. Kırmızı gül goncasını bağlarlar deste, ben senin aşkından olmuşum hasta. Efendim, solistimizin ardından Şef Ahmet Uğranşan yönetimindeki topluluğumuzla baş başa bırakacağız sizi. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın efendim.

Rahmet Yesevi'den Karaca Oğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan size ulaştığımız Türkiye Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı ben Selma Geçer.
1: Ben Gürsoy Babaoğlu.
0: Yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız efendim. Bugün türkülerimize eşlik edecek olan saz sanatçılarımızı sizlere takdim etmek istiyorum. Bağlamada Hasan Özçırpan, Nefesi Saz'da Mikail Geçer. Ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz, bas gitarda Özgün Eroğlu olacak. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlimiz de Osman Ateş olacak. Gene yurdumuzun dört bir yanından türkülerimizle sizlerleyiz efendim. Sevgili Gürsoy Babaoğlu nasılsın?
1: Teşekkürler Selma'cığım, iyiyim. Aferin kız, ne güzel açtın programı.
0: Ya çalışıyorum, öğreniyorum artık.
1: Öğrenmekten de biraz da iki haftadır bana açtırıyorsun programı. Bu sefer dört hafta sana açtın.
0: Evet, anlaşalım o zaman, tamam.
1: İyi nasılsın, Selma, iyisin? Fena değil, iyiyiz. Yaramaz bir şey yok, aynı yoğun çalışma.
0: Çalışmalar devam.
1: Evet. Senin nasıl keyifler, iyi misin?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Aynı, bizim de yarın konserimiz var burada.
1: Senin mi var sadece?
0: Ben
1: de varım ya.
0: İşte konserimiz dedim zaten.
1: Beraber bizim de konserimiz var diyorsun. Ben de varım, beraberiz işte.
0: Yarın onu hazırlanıyoruz. Öyle türkülerle haşır neşir bir hayat devam.
1: Ne
0: çalışıyoruz
1: güzel.
0: Öyle.
1: Bugün gene çok böyle nadir okunan eserlerden getirmişsindir inşallah.
0: Yani,
1: şöyle keyifle evet. Dinleyelim seni Selma'cığım ama aksilik program yine benimle başlıyor herhalde. İlk benimle
0: evet,
1: başlıyor.
0: İlk senden türkülerini alacağız.
1: Elazığ'dan bir türkü var. Pencereden bir taş geldi. Ben zannettim mamoş geldi. Bunu okuyacağız. Buna bağlı olarak da gene bu türküyle peşine de Urfa'dan bir türkü seslendireceğim. Bülbüller düğün eyler. Bu iki türküyü seslendireyim.
0: Evet, dinliyoruz. Gürsoy Babaoğlu sizlerle.

0: Ağzına sağlık sevgili Gürsoy Babaoğlu. Gene klasik iki tane güzel türküydü.
1: Teşekkürler Selma'cığım.
0: Yani bu türküleri de en doğru şekilde zaten TRT radyolarında, TRT mikrofonlarında okunacağını herkes biliyor. Az önce taksiyle gelirken şoför bey de Kızılcamanlıydı. Evet. O da aynı dilekleri söyledi.
1: Sağ olsunlar.
0: Şimdi bir türkü duyduğumuzda dedi bu TRT sanatçısıdır diyebiliyoruz dedi. Hmm. Ne kadar güzel dedi.
1: Tabii.
0: Gururla anlattı bizleri dinlediklerini. TRT türküyü sürekli dinlediklerini.
1: Çok güzel. TRT türkü zaten Türkiye'nin çok dinlenen halk müziği radyo frekansı, radyo kanalı galiba. O yüzden de ben de arabaya hep bindiğinde alışkanlık galiba. Direkt TRT evet. Türkiye açıyorum acaba.
0: Biz geçen sene Nahçıvan'da böyle bir sınır kapısından Türkiye'ye geçerken radyo açık. Bir ses geliyor. TRT türkü Nahçıvan'da orada karşılaşmak böyle güzel bir şey duygu olamaz ya.
1: Şeyde yok muydu? New Jersey'de yok muydu TRT türkü?
0: Orada da var. Orada şey var tabii ki saat farkı olduğu için yayın saatleri tabii değişebiliyor. Burada gece orada gündüz olduğu için sevgili Gürsoy.
1: Evet. Sen çok gezdiğin için her gittiğin yerde açıyor demek ki.
0: Evet Amerika'ya çok selam gönderemiyorum.
1: Gönder gönder ayıp olur ya.
0: Onlar devamlı şu an uyuyor olabilirler.
1: Yok yok kalksınlar. Söylen bir şey olmaz. Biz burada onlar için türkü okuyoruz. Dinler bizim dinleyicilerimiz.
0: Dinliyorlar emin ol. O yüzden bunu da söylemek istedim ağzına sağlık.
1: Sağ ol Selma'cığım. Sen neler hazırladın şimdi?
0: Ben de Kahramanmaraş'tan bir türkü. Maraş'a gidiyoruz ve ardından Dursun Ali Akinet'in sözleri, Kıvırcık Ali'nin müziği olan.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Sürpriz
1: ikisinde.
0: Olsun, evet, sürpriz olsun söylemeyelim.
1: Tamam.
0: İki türkü var.
1: Zevkle dinliyoruz seni
0: evet.
1: Selma'cığım.
0: Hadi bakalım.

0: TRT Türkü.
1: Selma'cığım ağzına sağlık. Tebrik ederim. Türkiye'yi programında iyi ki seninle beraberiz. Çok bunu defalarda da söyledim. Seni dinlemek benim için çok keyif. Böyle sanki şahsıma bir düzenlenmiş bir konser gibi oluyor. Oturuyorum güzelce. Stüdyo da serin. Yaslanıyorum, gözümde kapatıyorum. Güzel güzel dinliyorum seni. Evet. Valla gönlüne sağlık. İkisi evet, de birbirinden Gülsoy, güzel eserler. Tebrik ederim.
2: 30 senedir arkadaşız. Benim biraz övmen lazım şimdi.
1: Övüyorum kardeşim. Övüyorum güzel kardeşim. Canım benim Selma'cığım. Allah seni var etsin. Nur ol, pir ol.
2: Teşekkür ediyorum canım. Ondan arkadaşım. Sonra bunu, aynı şekilde aynı duyguları ben de sana.
1: Aynı evde yaşadığınız için Mikail Geçer bu Kıvırcık Halil'in okuduğu Gönül Vurgun Yedi var ya ikinci eserin. Onun böyle saz payını çaldı. Şan'da da yüklenebileceği kadar güzel güzel çaldı. Ya aynı evde olduğu için ablasına torpilli çalıyor. Bana geldi mi de çekiliyor kenara. Böyle estağfurullah değil. Sana geldi mi çok güzel böyle kulağımın dibinde vızır vızır vızır. Hiç baştan sona kadar hepsini çaldı. Çünkü evde biliyor ki sen herhalde ablasısın ya. Sana güzellik yapıyor.
2: Yok yok ayrı zaman öyle.
1: Biliyorum kardeşim, aileden birisinin olduğunu biliyorum ama Selma'ya torpilli çalıyorsun biraz sanki. Olmuyor mu öyle? Peki Selma'cığım, ikisi de çok güzeldi. Tebrik ederim. Bunları okuyup hemen gelip oturup gene dinlenip seni dinleyeceğim. Neler okuyacağını da bilmiyorum. Şimdi ben iki tane türkü seslendireyim, seni dinlendireyim
2: ben
1: istersen.
2: Ben ilk defa dinleyeceğim. Bu Yüce Dağım yar bana.
1: Ha, bu Şahmettin Subaşı'nın ve aslında Van'ın güzel türkülerinde. Atakan abi de çok okurdu. Ve Atakan Çelik beni işte bizim eskilerden biliyorsun, Şenol Öz, Yakup, Ender Özgen.
2: Evet,
1: bizi
2: evet.
1: Gibi böyle akitli, o zaman yeni girmiştik. Bizi gördüğünde diyordu ya Gürsoy sen ne kadardır beni aramıyorsun. Hani beni niye arayıp sormuyorsun diyordu. Atakan abinin de çok güzel okuduğu türkülerdi. Kaynakçısı da Hüsamettin Subaşı. Van'dan bir bu türküyü seslendireceğim. O zaman bunu sana armağan ediyorum. Aa,
2: evet
1: bu
2: Gürsoy, ben biliyorsun Van türkülerini ve zaten Atakan abiyi de çok severim.
1: Kerkük'ten bir türkü okuyacağım. Bunu da kusura bakmazsan eşime armağan etmek istiyorum. Eğer sence bir mahsur yoksa.
2: Ne demek? Canımız sunamıza.
1: Sağ olasın. Bunu da eşime armağan ediyorum. Bu iki türküyü seslendireyim o zaman.
2: Evet, dinliyoruz Gürsoy Babaoğlu sizlerle.

0: Evet. Kerkük diyarına gittik ve
1: Van'dan
0: Kerkük'e gittik.
1: Aynen Selma'cığım. Yani Türk'ten de biraz böyle ölçüleri falan da hani birbirine uysun, çok böyle geçişleri çok daha böyle soft, yumuşak olsun diye böyle ölçüleri birbirine bağlamaya çalışıyorum. Van'dan da artık Kerkük'ten böyle seslendirmeye çalıştık.
0: Çok güzel türküler. Radyoları başındaki dinleyicilerimiz herhalde katılıyorlardır türkülerimize.
1: Tabii tabii, zaten sen de öyle, ben de öyle. Genelde böyle dinleyicilerimizin bildiği, eşlik edebileceği repertuarlar yapıyoruz. Ondan sonra ben de senin gibi eşlik ettiklerini düşünüyorum.
0: Evet. Ben de düşünüyorum.
1: Şimdi sıra gene mi sana geldi?
0: Sıra bana geldi.
1: Oh.
0: Ben biraz böyle Diyarbakır, Elazığ'dan türkü okumamışım hiç.
1: Öyle mi?
0: Hiç okumamışım yani.
1: Allah Allah. Okumuşsun
0: mu? Hiç okumamışım derken Türkiye evinde hiç okumamışım.
1: He.
0: Bir iki tane öyle okumuştum ama böyle bir iki türküyü birbirine bağlayacağız.
1: Tamam, Diyarbakır'dan herhalde Fincan'ın etrafı.
0: Fincan'ın yeşil. Etrafı yeşil.
1: Evet, çok güzel türkü. Elazığ'dan.
0: Ve mendilim işle yolla, işle gümüşle yolla. Hareketli bir türküye bağlayacağız.
1: Tamam Selma'cığım.
0: Böyle bir şey yaptık, hadi bakalım.
1: Bekliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Selma'cığım tebrik ediyorum. Ağzına sağlık. Gene sağ mükemmel ol, iki soy. Eser. Biri Diyarbakır'dan, biri Elazığ'dan. İkisi de birbirinden güzeldi. Tebrik ediyorum.
2: Ağzına ben bazı hani sanatçıların sevdiği yöreler vardır ya. Ben de Şanlıurfa, Elazığ türkülerini çok seviyorum.
1: Evet.
2: Zaten hani Kerkük ayrı, memleketim Kars'ın dışında.
1: Doğu kökenli olduğun için oluyor zaten o.
2: Yani mutlaka bir şey var, bir yani bir hani tınılar herhalde bana daha şey geliyor. Ama bu türkü zaten Mendilim İşle Yolla artık.
1: İkimizin ben de birlikte yani de okumuştuk onu teyzeyle.
2: Evet, aynen okumuştuk. O yüzden diyorum ki Elazığ'a selam olsun, Diyarbakır'a selam olsun.
1: Aynen öyle. Sen repertuarını mı değiştirdin? Provada başka bir şeyler diyordun, son iki eserini değiştirdin herhalde.
2: Evet. Niye değiştirdim? Senin derlediğin türküyü okuyacaktım.
1: Evet.
2: Onu değiştirdik, şimdi bu
1: niye
2: oldu.
1: Benim derlediğim türküyü niye okumuyorsun?
2: Valla bir değiştirdik işte canım.
1: Bir problem oldu. Bir sonraki programda okursun o zaman. Alacağım olsun senin çünkü.
2: Ama o kadar türkü derlemişsin ki.
1: Evet, çok ya.
2: 10 türküden ikisi mutlaka Gürsoy Babaoğlu derlemesin o teyana. Değil mi? Ne kadar güzel.
1: Yani Gürsoy Babaoğlu diyor, kolay yetişmiyor diyor. Biliyor musun Selma Hanım? Tövbe estağfurullah, bugün ancak dinleyenler de diyecekler ki bu adam amma kendini beğenmiş. Halbuki şaka yapıyoruz efendim. Selma Hanım'la takılıyoruz böyle. Mikail Bey'e de demeyeyim, sevgili Mikail Geçer. Gerçekten Türkiye radyolarında çok özel bir aile. Geçer soy isimdeki sanatçı abilerimiz. Selma Hanım, Mikail gene öyle. Çok uzun yıllardır böyle arkadaşlarımız, kardeş gibi büyüdüğümüz için Selma'yla da Mikail'le de böyle ara ara Mikail'le de takılıyorum. O da bugün Türk evinde bize eşlik ediyor. Herkesin emeğine sağlık. Başta Hasan Özçırpan'a, Cemal'e, sevgili Özgün'e ve Sinan'a da teşekkür ediyoruz. Sağ olun sizin de. Sıra gene bana mı geldi,
2: evet,
1: Selma'cığım?
2: Sıra geldi. Süremiz de azalıyor. Türküler okuyalım.
1: Süremiz bence yani, azalmıyor türküler... Selma'cığım. Bunları okuyunca bak, açık kalırsa sen 3-4 tane okursun. Ben hemen Türkiye'ye geçiyorum. Hasan'cığım görüyorsun, zorla türkü okutuyor bana, konuşturmuyor.
2: Hayır,
1: dolayısıyla
2: hayır,
1: ben şimdi okuyacağım. Geri kalan süreyi Selma Hanım dolduracak. 4 sıradaki... tane mi okur, 5 tane mi okur? Sen artık ezberinde çalarsın.
2: Sıradaki türküleri ben çok Gürsoy'dan dinlemeyi çok sevdiğim için.
1: Bunu söyle işte. Böyle söyle.
2: Ağlarım için aslında... Gene 16 kızları bir gün bekliyoruz senden.
1: 16 kızlar. Onun şimdi 28'ini yaptım. Daha güzel.
2: Sana da okuyacağım. Evet efendim, dinliyoruz Gürsoy Babaoğlu.

0: Evet, alkışlıyoruz. Gürsoy Babaoğlu, ne güzel türküler.
1: Teşekkürler Selma'cığım. Artık programın geri kalan süresi sende.
0: Evet.
1: 4 tane, 5 tane türkü kendine hazırla Selma'cığım. Ağır ağır oku. A da ben yokum. A bitti.
0: Onu bir dahaki programa yapalım istersen.
1: Yo bugün daha bu. Hadi bakalım. Şimdi sıra sende. Senden ne dinleyeceğiz Selma'cığım?
0: Evet.
1: İstersen kapanışı yapalım. Yok, program daha bugün çok hızlı geçti.
0: Evet, çok yok, daha süremiz var.
1: Peki.
0: Daha süremiz var. O zaman hemen türkü diyelim.
1: Tabii.
0: Hasan, olur?
1: Olur.
0: Yalgız diyeceğiz. Arkasından da gene Cavit Tebrizli abimizin sözümüze ait, ona ait olan Nargile diyeceğiz.
1: Nargile Selim, anamın babamın bir tanesi. Vay, evet. Vay. Dinliyoruz Selma'cığım.

0: Selma'cığım ağzına sağlık.
1: Sağ ol.
0: İkisi de birbirinden güzel türkülerdi. Güzel. Tebrik ediyorum.
1: Aslında bu türkülerimizin de repertuar olması lazım. Bu yıllardır okunan, yani herkesin de bildiği bir türkü. İnşallah bunları da diliyoruz. Ali Aydar Gül hocamızdan.
0: Ali Hoca hangisini yetişsin, onun artık yazmasını, yazmak istediği daha yüzlerce türkü mutlaka Ali Hoca'da vardır. Bunu da belki de sürpriz olur, belli olmaz,
1: evet,
0: yazabilir yani.
1: Aslında evet, Gürsoy çok, sen de derleme çalışmalarında vardın. Tabii o türküleri de bekliyoruz daha... Değil mi?
0: Tabii tabii, TRT'nin en son yaptığı derleme çalışmasındaki birçok arkadaşımızın katıldığı, hepimiz neredeyse katıldık.
1: Size katıldınız, evet, ben evet, katıldım
0: onların
1: ama.
0: Da şey, o türkülerin de değerlendirilecek, onlar da repertuar alınacak. O tabii çok büyük bir iş olduğu için şu anda galiba tasnif aşamasında, zaman zaman da Müzik Dairesi Başkanlığı onunla alakalı çalışmalar yapıyor, duyuyoruz. Gittiğimiz bölgeleri değerlendiriyorlar. Sonra
1: çok merak
0: onlardan,
1: ediyoruz.
0: Çok güzel ezgileri, mutlaka repertuara alınması gereken türküleri seçiyorlardır, alıyorlardır. Kısa zamanda repertuar varımızın sayısı da artacak.
1: İnşallah, bekliyoruz. Ya bayağı uzun süre oldu çünkü.
0: Evet.
1: Sen galiba Elazığ, Diyarbakır, Urfa'ya mı?
0: Evet, Elazığ'a gittim ben. Adıyaman'a gittim, Malatya'ya gittim. Çemişgeze'ye gittim galiba, oralara
1: bekliyoruz
0: gittim.
1: Gürsoy o zaman.
0: Bir de memleketim Haymana'ya gittim. Tabii canım, Haymana'dan dünya kadar türkü getirdim. O zaman bir ekiple gittik orada. Haymana'nın köylerine başladık ilk baştan. Ben biliyorum nereden ne malzeme çıkacağını, türküler çıkacağını. Tek tek bir başladık. Bayağı bir türkü, yani yaklaşık bir 50-55 tane türkü de Haymana'dan derledik. Selma Hanım öyle bir tek Kars diye bütün türküler Kars'ın değil, bizim de Haymana'da da çok güzel ezgiler, türküler, halay türküler, çok güzel türküler derledim. İnşallah kısa zamanda onlar da repertuara alınacaktır yani.
1: Bekliyoruz.
0: Çoğu senin bildiğin türküler zaten.
1: Yani ben zaten işte bu türkülerimizin de bir an önce dediğim gibi herkesin bildiği türküler var. Onlar da repertuar alınırsa biz de rahatlıkla okuyabilelim.
0: Tabii,
1: diyoruz.
0: Tabii.
1: Programımızın da sonuna geldik.
0: Evet Selma'cığım, sen bir kıta daha keşke okusaydın.
1: Yoktu işte, okuyacaktım
0: yok
1: ama
0: muydu?
1: Maalesef.
0: Ben sana bir dörtlük yazardım Selma'cığım. Keşke işaret etseydin, bir dörtlük daha yazardık.
1: Gürsoy, istersen bir son finalde beraber...

0: başka bir şey okuyabiliriz.
1: O kadar süremiz yok Selma'cığım. İstersen ben bayağıdır görüşmüyorum seninle. Biraz daha sohbet edelim. Türkiye'nin programında tabii eserlerimizi seçiyoruz, getiriyoruz ama tabii okumak istediğimiz eserler de oluyor. Senin şimdi okuduğun son iki eser gibi. Bunları da burada rahat rahat stüdyolarda okumak tabii ki güzel bir şey. Çünkü halkın sevdiği, bildiği, dinlemeyi arzu ettiği ezgiler. Dolayısıyla bu tarz eserleri sen de ben de diğer arkadaşlarımıza evet. zaman zaman sesleniyoruz. Tabii burada en büyük görev de orkestra sorumlumuz Hasan Öztürpan'a düşüyor. Çünkü daha evvel işlenmemiş, okunmamış, notası yazılmamış çok güzel eserler var. Onları da Hasan'dan rica ediyoruz. Hasan tabii bütün güzel emekleriyle, gayretleriyle bizi kırmıyor. Sağ olsun.

0: dolayla terlemiş gidiyor.
1: Aman geleli gülmedim ben bu cihana.
2: Türkülerle Yarenlik. Programı hazırlayan Gökhan Ekim.
3: Ankara Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunmakta olduğumuz Türkülerle Yarenliğin yeni bir bölümünde daha huzurlarınızda olabilmenin onur ve mutluluğunu yaşadığımızı belirterek hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Program yapımcımız Mustafa Celal Sefalı ve program hazırlayıp sunan ben Gökhan Ekim. Programımıza sazı ve sesiyle halk müziğimizde nice karakteristik icraya imzasını atmış olan Ali Ekber Çiçek'ten dinleyeceğimiz Erenler Cemine Her Can Giremez, Edep ile Erkan Var Olmayınca. Her kamberim diyen kamber olamaz, Şah'ın kamberine kul olmayınca sözleriyle başlayan deyişi dinletmek istiyoruz.

Erenler Cemine, Her Can Giremez sözleriyle başlayan Değişi dinledik hep birlikte. Sırada bir taş plak kaydı var ve Refik Başaran'ın yorumundan Ayvalık'ın Kara Taşı adlı türküyü dinliyoruz hep birlikte.

Refik Başaran yorumladı Ayvalık'ın Karataşı adlı türküyü. Karadeniz yöresine uzanıyoruz ve İbrahim Can'ın yorumundan Kar Yağı Yağı Sultan Murat Başına adlı türküyü dinliyoruz.

acısın. İbrahim Can yorumladı. Doğu Karadeniz yöresine ait Kar Yağı Yağı Sultan Murat Başına adlı türkü. Azerbaycan ellerindeyiz ve Reşit Behbidov geliyor mikrofona. Kirpiklerin oktur. Hep birlikte dinliyoruz.

Reşit Behbudov'dan dinledik Kirpiklerin Oktur adlı mahnıyı. Sırada Sümer Ezgün'ün yorumundan dinleyeceğimiz Sarı Zeybek Şu Dağlara Yaslanır adlı türkü var. Hep birlikte dinliyoruz.

Sümer Ezgün'ün yorumundan dinledik. Sarı Zeybek şu dağlara yaslanır adlı türküyü. Sırada bir klasik Türk müziği yorumcusu olan Perihan Altındağ sözlerinin yorumundan dinleyeceğimiz Çukurova yöresine ait bir uzun ova var değerli dinleyenlerimiz. Bülbül ne gezersin Çukurova'da? Hep birlikte dinliyoruz.

Ceylan Altındağ sözleri seslendirdi. Bülbül ne gezersin Çukurova'da sözleriyle başlayan Çukurova yöresine ait uzun havayı. Sırada Gülşen Kutlu üstadımızın yorumundan dinleyeceğimiz müziği Atınç Emnalar hocamıza ait Gurbette ömrüm geçecek bir daracık yerim yok oturup derdim dökecek bir vefalı yarım yok sözleriyle başlayan türkü var. Hep birlikte dinliyoruz.

Gülşen Kutlu'nun yorumundan Gurbette Ömrüm Geçecek adlı türküyü dinledik hep birlikte. Böylelikle bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli dinleyenlerimiz. Haftaya görüşünceye dek hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyoruz. Her zaman olduğu gibi de türküler yarınınız, türküler yareniniz olsun diyoruz.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Rudolf?
1: Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyicileri. Bir Mahallinden Mahlasından programıyla daha yeniden birlikteyiz. Programı hazırlayan ben Enver Çatal. Bugünkü konuğumuz Bursa Kütahya yöresinin kültür taşıyıcılarından, derlemecilerinden, yöre sanatçılarından Türk Halk Müziği sanatçısı Emel Örgün. Merhabalar hocam, nasılsınız?
2: Merhaba, teşekkür ederim, siz nasılsınız?
1: Sağ olun hocam, programımıza hoş geldiniz öncelikle.
2: Sizler de Bursa'mıza hoş geldiniz.
1: Sağ olun, teşekkürler hocam. Bir türkü dinleyelim sizden önce, sonra söyleşimize devam edeceğiz efendim. Hangi eseri dinleyeceğiz?
2: Domaniç bölgesine ait bir gelin ağlatma türkümüz var. İbrahim Sözeri kaynak 2009 yılında ben ondan derlemiştim türküyü. Ama öncesinde derleyen arkadaşlar var mı bilmiyorum. Ölçü birimi değişik olarak söyleyenler var oyun havası gibi ama ben orijinalini söylemeye çalışacağım.
1: Bir çeşitleme yani değil mi hocam?
2: Evet.
1: Buyurun efendim, siz dinliyoruz.

0: Evet hocam, sizi biraz tanımak dileriz hocam. Kendi tanıtımınızla sizi biraz daha detaylı tanımak isteriz. Mutlaka dinleyicilerimiz de bekliyordur. Buyurun efendim, sizi
1: Ben
0: biraz
1: Emel
0: tanıyalım.
1: Örgün, Bursa İnegöl doğumluyum. Fakat kökenlerim Kütahya'dan. Şöyle söyleyeyim, ninelerim Kütahyalı, dedelerim Bursa İnegöllü. O nedenle ben iki şehrin çocuğu olarak kendi bölgelerime gittiğimde bu bakır çalanları görüyordum. Tavşanlı'da bunun yanı sıra toprak darbuka çalıyorlar. O zaman, o dönem ben çocukken İnegöl'ün Maden Köyü'nde de toprak darbuka çalıyorlardı. Altı hane Yörük dışında geri kalan Bulgaristan'dan ya da işte başka yerlerden göçmenler vardı. Köy büyük bir dağ köyüdür, İnegöl'ün köyü. Ondan sonra tabii İnegöl merkezde de yine müzikle uğraştım. Okullarda, ilköğretim okullarında. Orayı devam ederken orta öğretim zamanında rock gruplarıyla çalıştım. Anadolu rock, çok benim kökenimde o var asıl. Ama bakır çalma olayı benim kalbimin bir tarafında hep kalmıştı. Yani hep aklımdaydı. Bir gün bu bakırı yaşatma fikri benim aklıma geldi. Çünkü artık görmüyordum, düğünlerde bakır çalanları görmüyordum. Yöresel giysileri falan çıkarttım sandıklardan. İşte zaten annemin bir bakırı vardı. Bir de benim kaynak kişim Macide Kulbey. O bana bir bakır hediye etti. Ben bir kına grubu kurdum kızlardan. 6 kişilik. Kızlar 6 kişiydi. Hatta içimizde bir Japon bile vardı. Bağlama çalan bir Japon kızımız var. Türkiye'de, Bursa'da yaşıyor şu an. Onlarla beraber kınalara bakırı da götürmeye başladık. Hem orkestram hem kızlardan oluşan grubumla festivallere çıkmaya başladım. Kınalara gitmeye başladım bakır grubuyla. Tabii kınalarda çok orkestra fazla olmuyor. Yani gittiğimiz zaman belki bir klavye çalan oluyor falan, ama ben tabii ya olacaksa gereken sazların olması gerektiğine inanan biriyim, veyahut otantik bu bizim çaldığımız bakırdan tarafım. Yani kınalarda klavyeyi falan pek uygun bulmuyorum açıkçası.

0: Ne kadar güzel. Hocam bir türkü daha dinleyelim sizden. Hangi eser dinleyeceğiz efendim?
1: Şimdi bizim oyun havalarımız önce düz, işte çiftetelli, hoplama, sürtme gibi devam ediyor. Bursa Dağı bölgesinin. Köyden köye farklılıklar gösteriyor hocam. Fakat en çok sevilen ard arda oynanan eserleri ben şimdi burada sıralayacağım. Evet.
0: Buyurun efendim.

0: Evet, teşekkür ederiz. Hocam nasıl gidiyor çalışmalar? Neler yapıyorsunuz son zamanlarda?
1: Şimdi benim Bursa'dan ve Kütahya bölgelerinden derlediğim türkülerin çalışmalarını yazıya döküyorum zaten. Sempozyumlarda da bunları sunuyorum. Hani nerelerde neler yaptım, kimlerle görüştüm, kimler kaynak kişidir falan bu bilgileri. İki tane sitede benim yazılarım yayınlanıyor, sempozyumlarda sunduğum yazılar. Bir de Şehrengiz dergisi var Bursa'da. Çok güzel, önemli bir dergi. Orada çıkıyor yazılarım. Başka ne yapıyorum? Kitaplaştırıyorum tabii yazdıklarımı, makalelerimi kitaplaştırıyorum.
0: Hocam bir kitap çalışmanız var o
1: Var
0: zaman
1: var,
0: herhalde, değil
1: evet
0: mi?
1: var.
0: Peki bunların hepsini toparladığınız bir kitap, yani her
1: Tabii
0: yönleriyle,
1: tabii tabii hepsiyle.
0: kaynaklarıyla,
1: Tabii
0: türküleriyle.
1: mesela bir tane eseri belki üç tane hoca notaya aldı.
0: O
1: Hepsi yer alacak.
0: ne
1: Bunların
0: güzel.
1: hepsi yer alacak.
0: Ne güzel. Yani sizin gibi bütün kaynakları bilen, kaynakları gezmiş bir insanın mutlaka bir eser, yazılı eser bırakması gerekli, şart, değil mi hocam?
1: Evet evet
0: Evet
1: tabii ki.
0: hocam, var böyle bir albüm çalışmanız, öyle bir planınız da var mı?
1: Planım var ama şu anda değil. Yani şimdi şu kitaba odaklandım. 2015'te Türküler Yalan Söylemez Yörüklerin Ezgisi diye bir albüm çıkartmıştım zaten. Orada da iki tane derlemem vardı. Şimdi ben şu ana kadar çok yerlerde söylemediğim eserleri bugün sizle paylaşıyorum.
0: Evet hocam, bir türkü daha dinleyelim sizden. Ne dinleyeceğiz efendim?
1: Tabii Atina'nın Hamamı diye bir türkümüz var. Manisa'nın üzümü olarak bilinen aslında. Türkiye'de birçok varyantı olan bir eser. O da Macide Kulbey'den derledim. Macide Kulbey, Keles Dağdemirciler köyünden. Benim birçok derlememin de kaynak kişisidir. İşte Kamana'nın da kaynak kişisi. Onu şimdi söylemek istiyorum.
0: Buyurun efendim, siz dinliyoruz.

0: Bu türkü hakkında biraz konuşmak istiyorum.
1: Buyurun efendim, lütfen.
0: Çok acı bir hikayesi var. Aslında Türkiye'nin genelinde yaşanmış hikayeler, birbirinin benzeri hikayeler. Seferberlik zamanında Yunan askerlerine kadınların yerlerini söyleyen, çocukların, kızların yerlerini söyleyen kişilerin bu türküden kimler olduklarını anlıyoruz. İşte para karşılığı nasıl bir şey döndüyse orada, yani Türkiye'nin dört bir yanından en güzel kızların Yunanistan'a kaçırıldığını, hatta evlenme amacıyla kaçırıldığını. Bir tanesi evleniyor orada, onun hikayesini biliyoruz. Nazik, bu zaten bilinen bir hikaye. Oradan kaçıyor. Kaçarken de gemide çocuklarını denize atıyor. Getirmek istemiyor Türkiye'ye. Çok acı bir hikaye tabii. Bu birçok bölgede yaşanmış. O nedenle de varyantı çok fazla. Hatta bunun üzerine bir kitap çıkacak. Şimdi o sürpriz olsun, benden değil. Ustalarımızın elinden kitap çıkıyor yakında inşallah, bakalım. Onu da sabırsızlıkla bekliyorum.
1: Evet efendim, sizden bolca eser dinleyelim. Bir türkü daha dinleyelim hocam sizden. Ne dinleyeceğiz?
0: Türkünün bölgede yaygın adı Aliye. Ben bunu Adile Yarış'tan derledim, Kelesli. 2022 yılında Adile'den derledim. Şimdi o türküyü aşağı

0: Son okuduğum türkü Küp içinde kavurma. Mustafa Çakır, Gelimiş'ten Mustafa Çakır'dan aldım. Keles Gelimiş köyünden.
1: Evet
0: Evet.
1: hocam, herhalde Bendir'le bir derlemeniz var onu, değil mi?
0: Evet, evet,
1: O
0: evet.
1: hangi eser hocam o?
0: Merdiven Altında. Tavşanlı Alabarda köyünden derlediğim bir eser.
1: Buyurun hocam.

0: Hocam şimdi hangi türküyü okuyacağız? Sırada hangi türkü var?
1: Bağlamayla bir türkü okuyabiliriz.
0: Tamam. Kim eşlik edecek bağlamayla hocam size?
1: Şefik Altın.
0: Şefik Altın eşlik edecek. Hangi türkü ilk türkümüz?
1: Arpalıkta yolum yok. Bursa Keles Gelemiç ve Keles Merkez'de bilinen bir türkü. Ben Selçuk Oruç'tan derledim. Nihat Kaya hocam notaya aldı. Ağıt aslında bu da.
0: Buyurun hocam, siz dinliyoruz.

0: Evet sevgili Emel Hocam, programın yavaş yavaş sonuna doğru da geliyoruz. Ben merak ettiğim, gençler de bu bakır, yani yerel kültürde bu kullanılan bakır, bu gençler de bunun arası nasıl? Gençlerin ilgisi var mı? Siz de gördükçe
1: Şu anda
0: onlardan da ilgi var mı? Ne görüyorsunuz o durumda?
1: tabii şöyle oldu. Şimdi biz Bakır'la bir sahaya çıktık ya, alana çıktık, böyle
0: Evet.
1: kameraların karşısına falan geçtik. Gençlerde çok büyük ilgi var. Genç kızlarda özellikle. Sonra Mehtap Hanım'la tanıştım ben. Daha sonra tanıştım. Mehtap Hanım'la ben şu anda o hani eskiden yapılan kınalar var ya Bakır'la. Artık onlar yapılmaya başlandı. Biz bu kültürü yeniden sahaya çıkardığımızı düşünüyorum Mehtap'la
0: Güncellediniz
1: ben. Tabii
0: yani.
1: tabii. Biz bu bakırı ortaya çıkarana kadar tabii daha köylerinde gene çalıyorlarmıştır yani, ama biz sahaya çıkardıktan sonra Bursa merkezde de, işte Tavşanlı köylerinde de, Domaniç, bu civarlarda artık kınalara bakırı da dahil etmeye başladılar ve bizi çağırıyorlar. Biz gidiyoruz, kınamızı yaktırıp geliyoruz. Oyun havaları çalıyoruz. Bir de kınamızı yaktırıp geliyoruz. Tabii oradaki oyun havalarıyla buradaki oyun havalarının ortak oyun havalarımız var. Ortak ağıtlı gelin ağıtlarımız var. Şimdi ben sergileyeceğim, birazdan göreceksiniz Bursa bölgesine ait olanı. Demin de oyun havaları vardı yine, demin çaldığım bakırlarda. 9-8'lik falan. Evet.
0: Bir farkındalık oluştu yani
1: Tabii,
0: toplumda da.
1: farkındalık olmaz mı? Hem de nasıl? Yani şimdi bakır geceleri hiç kınamına yok diyelim. Düğün yok. Bakır gecesi düzenliyorlar. Kadınlar bir araya geliyor. Bizi çağırıyorlar. Gidiyoruz, bakır gecesi yapıyoruz hep beraber.
0: Ne
1: Onlar
0: kadar
1: da
0: güzel.
1: çalıyorlar.
0: Ne kadar güzel. Efendim çok sağ olun. Bugün programımıza bir
1: Çok
0: renk
1: teşekkür
0: kattınız.
1: ederim.
0: Var mı son diyecekleriniz?
1: Ben sizlere çok teşekkür ediyorum, özellikle mahallinden, mahlasından. Çok
0: Programımız.
1: sevilen bir radyo programı, çok dinlenen bir radyo programı. Burada sizlerle olmaktan gerçekten onur duydum. Kültürümüzü canlı tutalım. Yani coğrafyalarımızın kaderi zaten, kültürü neyse ona göre belirleniyor, yaşam biçimi, her
0: Evet.
1: şeyi. Bu coğrafyanın hanımları olarak

0: Nefesimiz yettiği kadar söyleyeceğiz, çalacağız, çağıracağız. Başka bir şey yok.
1: Çok sağ olun efendim. Nefesiniz daim olsun. Çok
0: teşekkür
1: sağ olun.
0: Ederim.
1: Çok teşekkürler.
0: Sağ
1: evet, sevgili dinleyiciler. Böylelikle bir programın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Kütahya, Bursa, Eskişehir yörelerinin kültür taşıyıcısı Emel Örgün idi. Haftaya aynı gün aynı saatte başka bir mahallede, başka bir mahlasta tekrar buluşabilmek dileğiyle sağlıcakla kalınız efendim.

Mutlu günler sevgili dinleyenler. Gece Ezgileri'ne hepiniz hoş geldiniz. Programı Edip Tekin hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Erzincan türküsünü Elvan Sevim'den dinliyoruz. Taşa verdim yanımı, toprak emdi kanımı.

Ali Ekber Çiçek'e ait Erzincan türküsünü Tuğba Ger'den dinliyoruz. 14 bin yıl gezdim pervanelikte, Sıtkı ismin duydum divanelikte.

Gece İzgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan size ulaştığımız Türkiye Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı ben Selma Geçer.
1: Ben Gürsoy Babaoğlu.
0: Yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız efendim. Bugün türkülerimize eşlik edecek olan saz sanatçılarımızı sizlere takdim etmek istiyorum. Bağlamada Hasan Özçırpan, Nefesi Saz'da Mikail Geçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz, bas gitarda Özgün Erol olacak. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlimiz de Osman Ateş olacak. Gene yurdumuzun dört bir yanından türkülerimizle sizlerleyiz efendim. Sevgili Gürsoy Babaoğlu, nasılsın?
1: Teşekkürler Selma'cığım, iyiyim. Aferin kız, ne güzel açtın programı.
0: Ya çalışıyorum, öğreniyorum artık.
1: Öğrenmekten değil, biraz da iki haftadır bana açtırıyorsun programı. Bu sefer dört hafta sana.
0: Evet, anlaşalım o zaman, tamam.
1: İyi. Nasılsın, Selma, iyisin? Fena değil, iyiyiz. Yaramaz bir şey yok, aynı yoğun çalışma.
0: Çalışmalar devam.
1: Evet. Sen nasıl, keyifler, iyi misin?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Aynı, bizim de yarın konserimiz var burada.
1: Senin mi var sadece? Ben de varım ya.
0: İşte konserimiz dedim zaten.
1: Evet, beraber, bizim de konserimiz var diyorsun. Ben de varım, beraberiz işte.
0: Yarın onu hazırlanıyoruz. Öyle türkülerle haşır neşir bir hayat devam.
1: Ne
0: çalışıyoruz
1: güzel. Öyle. Bugün gene çok böyle nadir okunan eserlerden getirmişsindir inşallah.
0: Yani,
1: şöyle keyifle
0: evet.
1: Dinleyelim seni Selma'cığım ama aksilik program yine benimle başlıyor herhalde. İlk benimle
0: evet,
1: başlıyor.
0: Evet, ilk senden türkülerini alacağız.
1: Elazığ'dan
0: sonra
1: bir
0: devam
1: türkü
0: edelim.
1: Var. Pencereden bir taş geldi. Ben zannettim ama hoş geldi. Bunu okuyacağız. Buna bağlı olarak da yine

0: Ağzına sağlık sevgili Gürsoy Babaoğlu. Gene klasik iki tane güzel türküydü.
1: Teşekkürler Selma'cığım.
0: Yani bu türküleri de en doğru şekilde zaten TRT radyolarında, TRT mikrofonlarında okunacağını herkes biliyor. Az önce taksiyle gelirken şoför bey de Kızılcamanlıydı. Evet. O da aynı dilekleri söyledi.
1: Sağ olsunlar.
0: Şimdi bir türkü duyduğumuzda dedi bu TRT sanatçısıdır diyebiliyoruz dedi. Hmm. Ne kadar güzel dedi.
1: Tabii.
0: Gururla anlattı bizleri dinlediklerini.
1: Sağ
0: TRT
1: olsun.
0: Türküyü sürekli dinlediklerini.
1: Ne güzel. TRT türkü zaten Türkiye'nin çok dinleyen halk müziği radyo frekansı, radyo kanalı galiba. O yüzden de ben de arabaya hep bindiğinde alışkanlık galiba. Direkt TRT evet. Türkiye çıkıyorum acaba.
0: Biz geçen sene Nahçıvan'da böyle bir sınır kapısından Türkiye'ye geçerken radyo açık. Hı. Bir ses geliyor. TRT türkü Nahçıvan'da. Orada karşılaşmak böyle güzel bir şey duygu olamaz ya.
1: Şeyde yok muydu? New Jersey'de yok muydu TRT Türkiye?
0: Orada da var. Orada şey var tabii ki. Saat farkı olduğu için yayın saatleri tabii değişebiliyor. Burada gece orada gündüz olduğu için sevgili Gürsoy.
1: Evet. Sen çok gezdiğin için her gittiğin yerde açıyor demek TRT.
0: Evet, Amerika'ya çok selam gönderemiyorum.
1: Gönder ayıp olur ya.
0: Onlar şu an uyuyor olabilirler.
1: Yok kalksınlar. Söylen bir şey olmaz. Biz burada onlar için türkü okuyoruz. Dinler bizim dinleyicilerimiz.
0: Dinliyorlar emin ol. O yüzden bunu da söylemek istedim. Ağzına sağlık.
1: Sağ ol Selma'cığım. Sen neler hazırladın şimdi?
0: Ben de Kahramanmaraş'tan bir türkü. Maraş'a gidiyoruz. Ve ardından Dursun Ali Akinet'in sözleri. Kıvırcık Ali'nin müziği olan.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Sürpriz olsun. Evet, sürpriz olsun söylemeyelim.
1: Tamam.
0: İki türkü var.

0: Sağlık. İkisi de birbirinden güzel eserler. Tebrik ederim.
1: 30 senedir arkadaşız. Benim biraz övmen lazım şimdi.
0: Övüyorum kardeşim. Övüyorum güzel kardeşim. Canım benim Selma'cığım. Allah seni var etsin. Nur ol, pir ol.
1: Teşekkür ediyorum canım. Ondan arkadaşım. Bu, aynı şekilde aynı duyguları ben de sana.
0: Aynı evde yaşadığınız için Mikail Geçer bu Kıvırcık Halil'in okuduğu Gönül Vurgun Yedi var ya ikinci eserin. Onun böyle sas payını çaldı. Şanda da yüklenebileceği kadar güzel güzel çaldı. Ya aynı evde olduğunuz için ablasına torpilli çalıyor. Bana geldi mi de çekiliyor kenara. Böyle estağfurullah değil. Sana geldi mi çok güzel böyle kulağımın dibinde vızır vızır vızır. Hiç baştan sona kadar hepsini çaldı. Çünkü evde biliyor ki sen herhalde ablasısın yani. Sana güzellik yapıyor.
1: Yok yok ayrı zaman öyle.
0: Biliyorum kardeşim aileden birisinin olduğunu biliyorum ama Selma'ya torpilli çalıyorsun biraz sanki. Olmuyor mu öyle? Peki Selma'cığım ikisi de çok güzeldi. Tebrik ederim. Bunları okuyup hemen gelip oturup gene dinlenip seni dinleyeceğim. Neler okuyacağını da bilmiyorum. Şimdi ben iki tane türkü seslendireyim seni dinlendireyim
1: ben
0: istersen.
1: Ben ilk defa dinleyeceğim bu Yüce Dağım yar bana.
0: Ha, bu Şahmettin Subaşı'nın ve aslında Van'ın güzel türkülerinde. Atakan abi de çok okurdu. Ve Atakan Çelik beni işte bizim eskilerden biliyorsun Şenol Özyakup, Ender Özgen.
1: Evet,
0: bizi
1: evet.
0: Gibi rakitli o zaman yeni girmiştik. Bizi gördüğünde diyordu ya Gürsoy sen ne kadardır beni aramıyorsun abi dedim. Hani beni niye arayıp soruyorsun diyorsun. Atakan abinin de çok güzel okuduğu türkülerdi. Kaynakçısı da Hüsamettin Subaşı. Van'dan bir bu türküyü seslendireceğim. O zaman bunu sana armağan ediyorum sen.
1: Evet
0: bu
1: Gürsoy ben biliyorsun Van türkülerini ve zaten Atakan abiyi de çok severim.
0: Kerkük'ten bir türkü okuyacağım. Bunu da kusura bakmazsan eşime armağan etmek istiyorum. Eğer sence bir mahsur yoksa.
1: Ne demek? Canımız sunamıza.
0: Sağ olasın. Bunu da eşime armağan ediyorum. Bu iki türküyü seslendireyim o zaman.
1: Evet dinliyoruz Gürsoy Babaoğlu sizlerle.

0: Evet. Kerkük diyarına gittik ve
1: Van'dan
0: Kerkük'e gittik.
1: Aynen Selma'cığım. Yani Türk'ten de biraz böyle ölçüleri falan da hani birbirine uysun, çok böyle geçişleri çok daha böyle soft, yumuşak olsun diye böyle ölçüleri de birbirine bağlamaya çalışıyorum. Van'dan da artık Kerkük'ten böyle seslendirmeye çalıştık.
0: Çok güzel türküler. Radyoları başındaki dinleyicilerimiz herhalde katılıyorlardır türkülerimize.
1: Tabii tabii, zaten sen de öyle, ben de öyle. Genelde böyle dinleyicilerimizin bildiği, eşlik edebileceği repertuarlar yapıyoruz. Ondan sonra ben de senin gibi eşlik ettiklerini düşünüyorum.
0: Evet. Ben de düşünüyorum.
1: Şimdi sıra gene mi sana geldi?
0: Sıra bana geldi.
1: Oh.
0: Ben biraz böyle Diyarbakır, Elazığ'dan türkü okumamışım hiç.
1: Öyle mi?
0: Hiç okumamışım yani.
1: Allah Allah. Okumuşsun.
0: Hiç okumamışım
1: mı
0: derken Türkiye evinde hiç okumamışım.
1: He.
0: Bir iki tane öyle okumuştum ama böyle bir iki türküyü birbirine bağlayacağız.
1: Tamam, Diyarbakır'dan herhalde Fincan'ın etrafı.
0: Fincan'ın yeşil. Etrafı yeşil.
1: Evet, çok güzel türkü. Elazığ'dan.
0: Ve mendilim işle yolla, işle gümüşle yolla. Hareketli, hı-hı, bir türküye bağlayacağız.
1: Tamam Selma'cığım.
0: Böyle bir şey yaptık, hadi bakalım.
1: Bekliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Selma'cığım tebrik ediyorum. Ağzına sağlık. Gene mükemmel. Sağ ol Gürsoy. İki eser. Biri Diyarbakır'dan, biri Elazığ'dan. İkisi de birbirinden güzeldi. Tebrik ediyorum.
2: Ağzına ben bazı hani sanatçıların sevdiği yöreler vardır ya. Ben de Şanlıurfa, Elazığ türkülerini çok seviyorum.
1: Evet.
2: Zaten hani Kerkük ayrı. Memleketim Kars'ın dışında.
1: Doğu kökenli olduğun için oluyor zaten o.
2: Yani mutlaka bir şey var. Bir yani bir bir hani tınılar herhalde bana daha şey geliyor. Ama bu türkü zaten Mendilim İşle Yolla artık.
1: İkimizin ben de birlikte yani de okumuştuk
2: evet,
1: onu teyzeyle.
2: Evet aynen
1: de.
2: Okumuştuk. O yüzden diyorum ki Elazığ'a selam olsun, Diyarbakır'a selam olsun.
1: Aynen öyle. Sen repertuarını mı değiştirdin? Provada başka bir şeyler gördün, son iki eserini değiştirdin herhalde.
2: Evet. Niye öyle değiştirdim? Heh. Senin derlediğin türküyü okuyacaktım.
1: Evet.
2: Onu değiştirdik şimdi bu
1: niye
2: oldu.
1: Niye benim derlediğim türküyü niye okumuyorsun?
2: Valla bir... Değiştirdik işte canım.
1: Bir problem oldu. Bir sonraki oldu. Programda okursun o zaman. Alacağım mısın senin?
2: Ama onu... o kadar türkü derlemişsin ki.
1: Evet çok ya.
2: 10 türküden ikisi mutlaka Gürsoy Babaoğlu derlemesin. Değil mi? Ne kadar güzel. Yani...
1: Gürsoy Babaoğlu diyor. Kolay yetişmiyor diyor. Değil misin Selma Hanım? Tövbe estağfurullah. Bugün ancak dinleyenler de diyecekler ki bu adam amma kendini beğenmiş. Halbuki şaka yapıyoruz efendim. Selma Hanım'la takılıyoruz böyle. Mikail Bey'e de demeyeyim. Sevgili Mikail Geçer gerçekten Türkiye radyolarında çok özel bir aile. Geçer soy isimindeki sanatçı
2: ederiz.
1: Abilerimiz. Selma Hanım, Mikail gene öyle. Çok uzun yıllardır böyle arkadaşlarımız, kardeş gibi büyüdüğümüz için Selma'yla da Mikail'le de böyle ara ara Mikail'le de takılıyorum. O da bugün Türk evinde bize eşlik ediyor. Herkesin emeğine sağlık. Başta Hasan Özçırpan'a, Cemal'e, sevgili Özgün'e ve Sinan'a da teşekkür ediyoruz. Sağ olun sizin de. Sıra gene bana mı geldi
2: evet,
1: Selma'cığım?
2: Sana geldi. Süremiz de azalıyor. Türküler okuyalım.
1: Süremiz bence yani, azalmıyor türküler... Selma'cığım. Bunları okuyunca bak açık kalırsa sen 3-4 tane okursun. Ben hemen Türkiye'ye geçiyorum. Hasan'cığım görüyorsun zorla türkü okutuyor bana, konuşturmuyor.
2: Hayır,
1: dolayısıyla
2: hayır,
1: ben
2: çok...
1: şimdi okuyacağım, geri kalan süreyi Selma Hanım dolduracak. 4 sıradaki... tane mi okur, 5 tane mi okur? Sen artık ezberinde çalarsın.
2: Sıradaki türküleri ben çok Gürsoy'dan dinlemeyi çok sevdiğim için.
1: Bunu söyle işte. Ağlarım böyle
2: için, için aslında gene 16 kızları bir gün bekliyoruz senden.
1: 16 kızları. Onun şimdi 28'ini yaptım daha güzel. Sana
2: evet efendim dinliyoruz Gürsoy Babaoğlu.

0: Evet, alkışlıyoruz. Gürsoy Babaoğlu, ne güzel türküler.
1: Gene. Selma'cığım, artık programın geri kalan süresi sende.
0: Evet.
1: 4 tane, 5 tane türkü kendine hazırla Selma'cığım. Ağır ağır oku. A da ben yokum. A bitti.
0: Onu bir dahaki programa yapalım istersen.
1: Yok yok, bugün daha bu. Hadi bakalım. Şimdi sıra sende. Senden ne dinleyeceğiz Selma'cığım?
0: Evet.
1: İstersen kapanışı yapalım. Yok, program daha... bugün çok hızlı geçti.
0: Evet, çok yok, daha süremiz var.
1: Peki.
0: Daha süremiz var. O zaman hemen türkü diyelim.
1: Tabii.
0: Hasan, olur?
1: Olur olur.
0: Yalgızar, yalgız diyeceğiz. Arkasından da gene Cavit Tebizde abimizin sözümüze ait, ona ait olan Nargile, Nargile diyeceğiz.
1: Nargile, anamın babamın bir tanesi. Vay, evet. Vay vay vay. Dinliyoruz Selma'cığım.

0: Selma'cığım ağzına sağlık.
1: Sağ ol.
0: İkisi de birbirinden güzel türkülerdi. Güzel. Tebrik ediyorum.
1: Aslında bu türkülerimizde repertuar olması lazım. Bu yıllardır okunan, yani herkesin de bildiği bir türkü. İnşallah bunları da diliyoruz. Ali Aydar Gül hocamızdan.
0: Ali Hoca hangisini yetişsin, onun bize artık yazmak istediği daha yüzlerce türkü mutlaka Ali Hoca'da vardır. Bunu da belki de sürpriz olur, belli olmaz,
1: evet,
0: yazabilir yani.
1: Aslında evet, Gürsoy çok, sen de derleme çalışmalarında vardın. Tabii o türküleri de bekliyoruz daha, değil mi?
0: Tabii tabii, TRT'nin en son yaptığı derleme çalışmasındaki birçok arkadaşımızın katıldığı, hepimiz neredeyse katıldık.
1: Size katıldınız, evet, ben evet, katılmadım
0: onların
1: ama
0: da şey, o türkülerinde değerlendirilecek, onlar da repertuar alınacak. O tabii çok büyük bir iş olduğu için şu anda galiba tasnif aşamasında, zaman zaman da Müzik Dairesi Başkanlığı onunla alakalı çalışmalar yapıyor, duyuyoruz. Gittiğimiz bölgeleri değerlendiriyorlar. Aa,
1: sonra çok merak ediyoruz.
0: Çok güzel ezgileri, mutlaka repertuara alınması gereken türküleri seçiyorlardır, alıyorlardır. Kısa zamanda repertuarımızın sayısı da artacak.
1: İnşallah, bekliyoruz. Ya bayağı uzun süre oldu çünkü.
0: Evet.
1: Sen galiba Elazığ, Diyarbakır, Urfa'ya mı?
0: Evet, Elazığ'a gittim ben, Adıyaman'a gittim, Malatya'ya gittim, Çevişgeze'ye gittim galiba, oralara
1: bekliyoruz
0: gittim.
1: Gürsoy o zaman.
0: Abi de memleketim Haymana'ya gittim. Abi canım, Haymana'dan dünya kadar türkü getirdim. O zaman bir ekiple gittik orada. Hayman köylerine başladık ilk baştan. Ben biliyorum nereden ne malzeme çıkacağını, türküler çıkacağını. Tek tek

0: bir başladık. Bayağı bir türkü, yani yaklaşık bir 50-55 tane türkü de Hayma'dan derledik. Selma Hanım böyle bir tek Kars diye bütün türküler Kars'ında, bizim de Hayma'da da çok güzel ezgiler, türküler, halay türküler, çok güzel türküler derledi. İnşallah kısa zamanda onlar da repertuara alınacaktır yani. Bekliyoruz. Birçoğu senin bildiğin türküler zaten.
1: Yani ben zaten işte bu türkülerimizin de bir an önce dediğim gibi herkesin bildiği türküler var. Onlar da repertuar alınırsa biz de rahatlıkla okuyabilelim diyoruz. Tabii. Programımızın da sonuna geldik.
0: Evet Selma'cığım, sen bir kıta daha keşke okusaydın.
1: Yoktu işte, okuyacaktım
0: yok
1: ama
0: muydu?
1: Maalesef.
0: Ben sana bir dörtlük yazardım Selma'cığım. Keşke işaret etseydin, bir dörtlük daha yazardık.
1: Gürsel, istersen bir son finalde beraber birlikte bir şey okuyabiliriz.
0: O kadar süremiz yok Selma'cığım. İstersen ben bayağıdır görüşmüyorum seninle. Biraz daha sohbet edelim. Türkiye'nin programında tabii eserlerimizi seçiyoruz, getiriyoruz ama tabii okumak istediğimiz eserler de oluyor. Senin şimdi okuduğun son iki eser gibi. Bunları da burada rahat rahat stüdyolarda okumak tabii ki güzel bir şey. Çünkü halkın sevdiği, bildiği, dinlemeyi arzu ettiği ezgiler. Dolayısıyla bu tarz eserleri sen de, ben de, diğer arkadaşlarımız da evet, zaman zaman sesleniyoruz. Tabii burada en büyük görev de orkestra sorumlumuz Hasan Özçırpan'a düşüyor. Çünkü daha evvel işlenmemiş, okunmamış, notası yazılmamış çok güzel eserler var. Onları da Hasan'dan rica ediyoruz. Hasan tabii bütün güzel emekleriyle, gayretleriyle bizi kırmıyor, sağ olsun. Bu güzel eserleri derliyor. Selma'cığım, istersen kapanışımızı da sen yap, ben mi yapayım? Tamam. Efendim, programımızın bugün sonuna geldik. Hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye bir programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Gürsoy Babaoğlu.
1: Ben Selma Geçer.
0: Orkestramızda bugün grup sorumlumuz Hasan Özçırpan, bağlamadaydı. Nefesli Saz'da Mikail Geçer. Teşekkür ediyoruz sevgili kardeşimize. Ritim Saz'da bayağıdır hasret kaldığımız Cemal Yuskızıltaş arkadaşımız vardı. Klasiklerde Sinan Kızılgöz, bas gitarda da Güler Yüzüyle Üzgün Eroğlu bugün bizimle beraberdi. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton maisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi ise Osman Ateşçi. Sizinleydik. Başka bir Türkiye akşamında daha görüşünceydik. Hoşça, afiyetle ve Türkiye dolu günlerde kalın efendim.

0: Benim Türküm.
1: Merhaba Türküm ailesi. Benim Türküm Neşet Ertaş'tan Yolcu. Ben Emel Elif Yardımcı. Tüm güzel insanlara hediye ediyorum. Hoşçakalın.